Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 23 derece. Bilecik 13-17, Bursa 15-20, Çanakkale 16-23, Edirne 13-24, İstanbul 17-21, Kırklareli 13-23, Kocaeli 18-20, Sakarya 16-20, Tekirdağ 15-24, Yalova 17-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-27, Denizli 15-23, Kütahya 10-17, İzmir 17-26, Manisa 16-25, Muğla 12-25, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 20, en yüksek 27 derece. Antalya 19-27, Burdur 11-21, Hatay 19-27, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 18-27, Mersin 22-27, Osmaniye 19-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 12, en yüksek 21 derece. Ankara 13-18, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-16, Karaman 11-21, Kayseri 9-20, Kırıkkale 13-20, Kırşehir 12-20, Konya 12-21, Nevşehir ve Niğde 11-19, Sivas 10-20, Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 21 derece. Bolu 12-16, Düzce 15-20, Karabük 15-18, Kastamonu 13-16, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri pazartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 17-29, Bayburt 10-25, Çorum 12-20, Giresun 19-22, Gümüşhane 13-26, Ordu 19-22, Rize 19-24, Samsun 18-23, Sinop 17-24, Tokat 14-22, Trabzon 20-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 8-23, Bingöl 15-27, Bitlis 12-23, Elazığ 16-27, Erzincan 15-25, Erzurum 9-24, Hakkari 16-23, Iğdır 15-28, Kars 7-24, Malatya 15-26, Muş 15-27, Tunceli 16-28, Şırnak 22-29, Van 12-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 29 derece. Batman 18-33, Diyarbakır 15-31, Gaziantep 16-25, Kilis 19-27, Mardin 20-27, Şanlıurfa 20-28, Siirt 21-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.
2: 28 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. İskenderun körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü için sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin bacası sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı dönüşüm hareketlerinden biri olarak 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına ulaştı. Geri kazanım faaliyetleriyle yaklaşık 613 milyon ağacın kesilmesi ve 180 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. Ayrıca yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde atık depolama alanı ihtiyacının önüne geçildi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'li yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskınları ile ilgili açıklama yaptı. Sözcü Rudeyne, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıların ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdikleri Talmudik ayinlerinin kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini vurgulayarak, "Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller kırmızı çizgidir, ateşle oynamaktır" ifadelerini kullandı. Ve spor, Fransa'da düzenlenen 3 bant bilardo dünya şampiyonasında mücadele eden Tayfun Taşdemir bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nun 10 ila 18. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında sırasıyla İzmir-İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara Yolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en düşük 11 derece. Atina parçalı bulutlu 19, Belgrad az bulutlu 13, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki parçalı bulutlu 5, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag parçalı bulutlu 8, Londra çok bulutlu 11, Madrid az bulutlu ve açık 18, Moskova çok bulutlu 9, Paris parçalı bulutlu 12, Priştine parçalı bulutlu 8, Roma az bulutlu 16, Saraybosna az bulutlu 6, Sofya parçalı bulutlu 11, Tiran az bulutlu 11, Varşova ve Viyana az bulutlu 9, Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu en düşük 18 derece, Aşgabat az bulutlu 14, Astana az bulutlu 1, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü az bulutlu 19, Bişkek az bulutlu 10, Duşanbe az bulutlu 13, Kabil az bulutlu 11, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke sağanak yağışlı 29, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu 16, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 14, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 19, Kahire az bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 10, New York ve Sydney sağanak yağışlı 13, Washington çok bulutlu 13 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga az bulutlu en düşük 11 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 10, Gümülcine parçalı bulutlu 16, Kırcaali parçalı bulutlu 14, Köln parçalı bulutlu 11, Komrat az bulutlu 10, Köstence az bulutlu 15, Münih az bulutlu 6, Podgorica az bulutlu 13, Selanik parçalı bulutlu 15, Şumna az bulutlu 12, Taraklia ve Balkaneş az bulutlu 11, Zenitsa az bulutlu 9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili
2: Merhaba
1: hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çocuk kitapları çok çok önemli bir grup diye düşünüyorum ben. Çünkü çocuklarımızı okuma alışkanlığını geliştirmede, dil becerilerini geliştirmede, konuşmalarını düzeltmede, düşünce yapılarını geliştirmede en önemli şey dil ve okuma olduğunu biliyoruz. Dili ne kadar iyi bilirse ve dilini ne kadar çok beslerse, bilgilerle doldurursa beynini, o kadar çok okursa, tabii ki düzgün ve sağlıklı okursa, güzel kitaplar okursa çocuklarımızın gelişimi çok daha sağlıklı olduğunu biz biliyoruz. Ve okuma alışkanlığının da kesinlikle ve kesinlikle aileden geldiğini biliyoruz. Çünkü anne baba olarak biz çocuklarımızla birlikte okursak, onlara kitap okursak, sonra büyüdüklerinde beraber okursak çocuklarımızın da çok kolay bir şekilde okuma alışkanlıklarını kazanacaklarını ve bir ömür boyu bu alışkanlığı devam ettireceklerini biliyoruz.
2: Tabii kahvaltı yapmak, öğle yemeği yemek, yemek akşam gibi, yemeği yemek kadar hayatın bir parçası olan bir şey.
1: Her ve çocuk kitapları da çok kaliteli olması gerekiyor. Yaşına göre okumamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Çok haklısınız.
1: Yani çocuklarımızın ruhsal ve zihinsel gelişimi ve bilimsel gelişimi diyeyim ben. Yani bilişsel gelişimi, öğrenme açısından, hayata hazırlanma açısından da sağlıklı, yaşına uygun, düzgün, iyi kitapların seçilip okunması gerekiyor.
2: Evet.
1: Bu okuma anne karnında başlar demiştik geçen hafta.
2: Evet.
1: Ve anne karnında başlayan okumanın bir hayat boyu sürmesi için sevgili hocam anne babalara ne tür tavsiyeleriniz var?
2: Siz özetlediniz. Şimdi artık ben birazcık konuları açayım ve diyelim ki Nasrettin hocamızı analım gene. Bilenler bilmeyenleri öğretsin. Çocuklarımızı bir defa kitap, yalnız çocuklarımızın değil hepimizin en iyi arkadaşı.
1: Evet.
2: Pek çok arkadaşımız yıllar içinde değiştiğini görüyoruz ama kitaplar gene hep bizim başucumuzda, bize arkadaşlık etmeye devam ediyor. Hiç kimseyi rahatsız etmek istemediğimiz saatlerde açıp kitaplarımızı okuyabiliyoruz. Yani kendimize çok büyük bir zenginlik kazandırıyoruz kitaplarımızla ve çocuğumuza bu alışkanlığı kazandırdığımız zaman o zaman dünyanın en mutlu insanlarından biri olabiliriz. Çocuğumuz için endişelenmemize, gözümüzün arkada kalmasına gerek yok. Çünkü ona hayatta her zaman güvenebileceği iyi bir rehber sunmuş oluyoruz. Mantığına uygun, kendi görgüsüne, göreneklerine uygun bir arkadaşla tanıştırmış oluyoruz. Ve çocuğumuzun hep söylüyoruz yani aileler çok çabalar sarf ediyorlar. Çocukları iyi bir yerlere gelsin, iyi okullara gitsin, yabancı dil öğrensinler diye. Biz hep dikkat ediyorsanız Emine Hanımcığım ve sevgili anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar hep verdiğimiz şeyler çok ucuz öneriler. Mesela çocuğunuza dedi ki geçen hafta herkesin cep telefonunda bir rahatlıkla pek çok internete girip pek çok şey dinlenebiliyor. Aman çocuğumuza güzel İngilizce şarkılar dinletelim. Çocuğumuz yarın öbür gün dünya vatandaşı olduğunda o kültürü öğrenmiş olsun dedik. Çok bedava bir önlem çünkü eğer bunu parayla satın almaya kalkarsak ailelerin bütçesini etkileyebilecek, hatta bazı ailelerin erişemeyeceği rakamlara ulaşabilecek hizmeti bir cep telefonunu dinleyerek çocuklarımız daha doğumdan itibaren veya istiyorsa ailelere anne karnından itibaren ulaşabiliyorlar. Kitaplarda çocuklarımızın bir aileyle ilişkisi açısından çok önemli. Çünkü aile kitap okuma sırasında başka hiçbir şeyle iletişim içinde değil. Cep telefonları kapalı ya da sessizde. Televizyonlar kapalı, bilgisayar kapalı, tabletle ilgilenen yok, televizyon seyredilmiyor. Dolayısıyla çocuğumuz ailesiyle baş başa.
1: Evet.
2: Bu duygusal açıdan o kadar büyük bir zenginlik ki. Düşünün dünyanın ne kadar telaşlı bir süreçten geçtiğini. Ve anneler babalar iş telaşında, işlerine yetişecekler, işten gelecekler, eve yetişecekler. Çocukları okula hazırlayacaklar, derslerini tamamlatacaklar. Halbuki burada artık bütün telaşlar bitmiş. Sadece çocuğumuzla baş başa kitap okuyoruz. Ne okuyoruz? Çocuğumuzun sevdiği kitabı okuyoruz. Bizim evet. sevdiğimiz değil, çocuğumuzun sevdiği. Tabii bu bizim sevdiğimiz kitap değil, çocuğumuzun sevdiği kitap derken çocuğumuza seçenekler getiriyoruz. Hı hı. Şu kitap, bakın işte robotlarla ilgili kitap var, makinelerle ilgili var, müzikle ilgili var. Neyse çocuğumuza doğa ile ilgili
1: resimlerini göstererek de
2: evet
1: okuyoruz.
2: Ama bu kitap okuma alışkanlığı, ben bebeklere, yeni doğan bebeklere kitap hediye etmeyi çok seviyorum. Çünkü orada bir defa aileler çok şaşırıyorlar yeni doğan bebeğe kitap hediye edilmesinden. Çünkü yeni doğan bir bebeğin kitapla ilgilenebileceği kimsenin hayal gücüne sığmıyor. Hı hı. Hayallerimizi zorluyor, sınırları aşıyor çocuklarımız. Bizim hep böyle şaşırtıyorlar ve mutlulukla şaşırtıyorlar. Ne oluyor? Çocuğumuza küçücük bir tane, kendi eli kadar bir kitap. O büyüklükte kitaplar var. Ve onların içinde birer kelimeyle mesela sayılar var, taşıtlar, hı hı. meyveler, ağaçlar gibi değişik etkinliklerin olduğu küçücük kitaplar var.
1: Biliyorum hocam, ben de bir dönem çocuk kitapları konusunda...
2: Biliyorum siz kütüphane gönüllüsünüz.
1: Ben
2: eğitiminiz oradan geliyor.
1: Aynı zamanda kütüphaneci olduğum için hı-hı. bu konuda da çocuk kitapları üzerine de bir seminer hazırlamıştım. Aslında devam ne etmiştim hoş. Hacettepe'de. O dönemde çocuk kitapları üzerine epey bir araştırma yaptım. Ve gerçekten çocukların ilgisini çekecek o dönemde çocuklar banyo yaparken kullanılabilecek, tabii. çocuklar işte altın değiştirirken çocuklarımıza eline vereceğimiz, çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri değişik maddelerden oluşan kitaplar vardı. Hı hı. Suya dayanıklı kitaplar vardı, çocukların her şeyi ağzına götürdüğü dönemler vardı
2: tabii,
1: biliyorsunuz.
2: Tabii.
1: Beslenme başlayınca,
2: tabii.
1: ek gıdalar başlayınca her şeyi ağzına götürmeye başlıyor. O dönemde de dolayısıyla eline
2: çocuklar
1: verdiğiniz...
2: kitap kurdu oluyor o sırada.
1: Kitap kurdu.
2: Kitapları yemeye şeyde, başlıyorlar.
1: Yemeye başlıyorlar. O yüzden de daha sağlıklı malzemelerden kitaplar oluşturulmuştu.
2: Çok güzel şeyler,
1: çok
2: evet.
1: güzel gerçekten kitaplar var çocuklarımız için. Ve diyoruz ki kesinlikle çocuğun her dönemine hitap edecek kitapçılarda kitaplar mevcut. Hı hı. Yeter ki siz çocuğunuzu okumak isteyin, çocuğunuza okutmak isteyin. Mutlaka o kitapları bulun. Yani nerede olursa olsun bulursunuz diyorum.
2: Satılıyor, çok güzel.
1: Her yerde satılıyor, kitapçılarda evet. var.
2: Ayrıca da şöyle de olabilir mesela, bir kardeşin okuduğunu öbür kardeş de okuyor.
1: Dolayısıyla tabii saklayarak.
2: Kütüphane zenginleşmeye başlıyor. Diğer taraftan mesela büyük kardeş küçük kardeşe gösteriyor. Hı hı. Öyle bir etkileşim oluyor kardeşler arasında. O da kardeşine kitap okumaya başlıyor. Ayrıca çok güzel bahsettiğimiz o banyoda kullanılan, birlikte küvete sokulan, suya hı hı. dayanıklı kitapların yanı sıra bir de dokunma duyusunu geliştiren çocuk.
1: Kabartmalı hem, kitaplar
2: evet,
1: var.
2: Hem kabartmalı hem farklı dokulardan yapılmış, içinden hışır hışır sesler, müzikli
1: kitaplar.
2: Gelen hareketli kitaplar var. Çocuklarımıza bu kitapları...
1: Sesli kitaplar
2: evet,
1: var.
2: Evet. Ve bu kitapları, yani çocuğumuza kitabı sevdirmenin çeşitli yöntemleri geliştirilmiş. Bizim aileler olarak bize düşen çocuğumuza sadece ve sadece Emine Hanımcığım...
1: Yönlendirmek.
2: Gün içinde yönlendirmek kadar 15 veya 20 dakika ayırmak. Çünkü hı hı. günde 15-20 dakika kitap okunduğu zaman her gün 15 dakika çocuğumuzun yatma saati geldi. Hani hep şikayet ediyoruz, aman çocuklarımız uykuya geçemiyor. Hep kalkıp oyun oynamak hı hı. istiyor. İşte onun oyunun bir parçası olduğu. Yani uyku öncesi bir oyun olarak algılamaya başladığı anda çocuk onu istiyor. Zaten çocuk belli bir saatte uykusu geliyor ve o düzenli uykuyu uyuması sırasında onu mutlu edecek annesiyle babasıyla bir etkinliğe katılıyor. Mümkünse mesela her gece anne okuyabilir, baba da dinleyebilir veyahut da bir gece anne bir gece baba okuyabilir. Artık aileler kendi içlerinde nasıl arzu ediyorlarsa, hangisi daha çok istiyorsa veya anneyle ayrı bir gün, günün başka bir saatini öğlen uykusunda, babayla akşam uykusunda olabilir gibi. Ama çocuğumuza günde 15-20 dakika ayırdığımız zaman ne oluyor? Çocuğumuz bir defa kitabı seviyor, kendine çok iyi bir arkadaş seçmiş oluyor, kalıcı bir arkadaş seçmiş oluyor, hiçbir zaman değişmeyecek, her zaman onunla beraber olacak bir arkadaş seçmiş oluyor. Ama bir o kadar da okul başarısına katkıda olmuş oluyor. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki her gün 15 ila 20 dakika ailesiyle kitap okuyan çocukların okuldaki algılamaları ve öğrenmeleri çok daha hızlı ve kalıcı oluyor. Ayrıca çocuğun hani
1: çocuğun
2: geçen hafta konuşmuştuk.
1: Için evet, çok büyük evet. bir
2: ne dedik?
1: Etken.
2: Çocuğumuzun dil gelişimi dedik. Çocuğumuzun dil gelişimi diye geçen hafta koca bir program yaptık. Çocuğumuzun dil gelişimine de gene
1: destek oluyor.
2: Destek oluyor. Çocuğumuzun
1: çünkü
2: ufku...
1: kelime hazinesini geliştiriyor hocam.
2: Bir rakam vereceğim bütün ailelere.
1: Hı hı. Artı dilde geçen bütün kelimelerin telaffuzunu öğretiyor evet. okuduğu kitaplar. Doğru telaffuzunu öğreniyor çocuk. Kitapla birlikte mesela sesli kitaplarla onun nasıl telaffuz edildiğini, doğru telaffuzunu öğreniyor. Hı hı. Dokunsal kitaplarla, kabartmalı kitaplarla onu hissederek öğreniyor. Daha kalıcı oluyor. Hatta dinlenilen diyelim ki bir katsa görülen ve dinlenilen iki kat oluyor. İkiye katlıyor. Görsel hafıza da eklendiği için. Sadece işitsel, görsel hafızayla desteklenince ama bir de dokunma duyusu işin içine girdiği zaman o çok daha kalıcı olabiliyor.
2: Günde tabii gözüne ve kulağına hitap ettiği zaman haklısınız ve cildine.
1: Hı hı.
2: Günde 20 dakika okuyan, kitap okuyan çocuklarımızın bir yıl içinde 3600 dakika okumuş oluyorlarmış. 3600 dakika. Ama diyelim ki bu süre olmadı. Günde 5 dakika okuduk.
1: Hı hı.
2: Günde 5 dakika okursak yıl içinde 900 dakika okuyormuşuz. Yani biri 3600. Eğer günde 20 dakika okursak 3600 dakika okumuş gibi oluyoruz. Öbür taraftan günde 5 dakika okursak yıl içinde 900 dakika okumuş oluyoruz. Şimdi bir başka rakam vereceğim.
1: Hı hı.
2: Günde 20 dakika okuduğumuzda yıl içinde 1 milyon 800 bin kelime duyuyor çocuklarımız.
1: Ne kadar güzel.
2: Kelime haznesi genişliyor. Türkçesi dili gelişiyor diyoruz ya.
1: Ve düşünmesi gelişiyor.
2: 1 milyon 800 bin kelime duyuyor çocuk. Diğer taraftan eğer 5 dakika okuyabiliyorsak kitap 282 bin kelime duyuyor.
1: O ne da kadar? Çok büyük rakam.
2: O da büyük bir rakam ama yani günde 5 dakika değil de 15-20 dakika okuduğumuzda çocuğumuza 1 milyon yıl içinde 1 milyon 800 bin kelime kazandırıyoruz.
1: Ve çocuğumuzun yani kendi, daha çabuk okumasını sağlıyoruz. Daha iyi öğrenmesini sağlıyoruz.
2: Algılamasını,
1: daha kalıcı algılamasını geliştiriyoruz. Daha çabuk okul başarısını etkiliyoruz.
2: Katkıda bulunuyoruz.
1: Onun için çocuklarımıza anne karnından itibaren okuyalım diyoruz. Çocuklar büyüdükçe de çocukların seviyesine göre çocuk kitapları seçilmeli.
2: Evet. Ve bu seçimde nelere dikkat ediyoruz?
1: Evet.
2: Bir tanesi ilk zamanlar hiç kuşkusuz ki biz seçiyoruz. Dediğimiz gibi hani çocuğumuzu eline aldığı zaman rahatlıkla okuyabileceği kitaplar olsun istiyoruz. Ondan sonra dokunduğu zaman ona bir şeyler hissettiren kitaplar olsun. Mesela öyle çok güzel hayvan serileri var. Kuyruğunu hı-hı. yapmışlar. Farklı bir doku. Kulaklarını yapmış farklı bir dokudan. Ondan sonra dokunduğunuz zaman içinden ses gelebiliyor. Dolayısıyla bu tür şeyler olabilir. Çocuğumuz biraz daha büyüdüğünde hareketli kitapları seçebilir. Veyahut da sizin bahsettiğiniz o banyodaki kitapları küvetin içine oturduğunda hem banyoyu daha eğlenceli bir hale getirir hem de onu da oyuna dönüştürmüş olur. Aynı hı-hı. zamanda kitabın her yerde okunabileceğini öğrenmiş olur. Şimdi çocuklarımıza kitap seçerken diyoruz ki mutlaka çantamızda bir kitap olacak. Nereye gidiyorsak gidelim.
1: Hı-hı.
2: Ne oldu? Çocuğumuz sıkıldı. Seyahat ediyoruz. Hemencecik seyahat sırasında çıkarttık çantamızdan bir kitap okumaya başladık. Bunu çeşitli yerlerde bulundurabiliriz. Mesela evimizde yatağımızda başucumuzda. Kendi yatak odamızda başucumuzda. Çünkü çocuklar arada bir ailelerin yanına da gelmek istiyorlar. Kendi yatak odasında, kendi başucunda olabilir.
1: Hı hı.
2: Çantasında olabilir. Ondan
1: ve
2: sonra...
1: kendimiz okuduğumuz zaman çocuklarımız da özenip okumaya başlıyorlar.
2: Harikasınız.
1: Anne baba evet. yatmadan önce mutlaka, hatta şöyle diyorlar uzmanlar, sağlıklı bir uyku uyumak istiyorsanız beyni farklı bir yöne kanalize etmek, en azından 20 dakika ile yarım saat arasında bir kitap okuyun diyorlar.
2: Hı hı.
1: İster bu bir roman olsun, ister hikaye olsun, ister şiir bir kitap olsun. Ama mutlaka ruhunuza hitap edecek bir kitap bulunur. Hatta biz şöyle diyoruz. Diyoruz ki bazen başucumuzda uykusuz geceleri arkadaş, seyahatlerde yoldaş, duygularımıza tercüman, istediğimiz an yalnızlığımıza derman.
2: Ya.
1: İç dünyamıza bir armağandır kitap. Ya. Gerçekten öyledir.
2: Ya.
1: Okumanın yeri, zamanı yoktur. Her insanın severek okuyacağı, kendinden bir şeyler bulacağı ya da bilgi hazinesine yeni cevherler katacağı bir kitap mutlaka vardır.
2: Harika. Ya şimdi bir kitap bu çocuklarımız evinde... için de çok geçerli. Şimdi ilk zamanlar anne baba ile beraber anne baba seçer kitabı. Hı-hı. Fakat çocuğumuz yürüyüp hareketlendiğinde kitapçıya beraber gidebiliriz veya kütüphaneye beraber gidebiliriz. Orada onun ilgi alanındaki kitapları seçmeye başlayacak bir dönem sonra. Çünkü artık okuya okuya önemli bir şey olduğunu, iyi bir arkadaş olduğunu fark edecek ve kendisi de kitap seçmeye başlayacaktır.
1: Ve gittiği zaman dostlarımızda da kitaplar dikkatini çekecektir.
2: Evet, çok haklısınız. Ve o seçtiği kitapları yalnız çocuğumuzun yaşına bağlı olarak hiç kuşkusuz ki önce bizim okumamız lazım.
1: Hı hı.
2: Mesela ben izlediğim torunlarıma kitap almak için zaman zaman kitapçılara gittiğimde bazı kitapları çok beğeniyorken tamamını okuduğumda bırakıyorum. Öyle kitaplar oldu. Çünkü öyle
1: dış kapakları çok güzel. Evet, ama evet, sanki içine giriyorsunuz, içinde evet. Çok yetersiz ya da yanlış mesajların evet. olduğunu görüyorsunuz. Ben de bu konuda eğitim aldığım için bir dönem
2: evet.
1: ve onu çok rahatlıkla öncelikle bakıyorum kitabın kapağına, sonra iç kapağına bakıyorum. Arkasından resimlerine bakıyorum, sonra verdiği mesaja bakıyorum. Çünkü resimlerle desteklenmiş mi anlatılan konu, o önemli. Gerçek resimlerle ya da hayal gücünü geliştirecek resimlerle. Bir de çocukların belli dönemlerdeki resimleri hikayeyle birlikte paralel gitmesini istiyor çocuk.
2: Tabii.
1: Orada eğer çok az resim varsa bu sefer çocuğun çok fazla ilgisini çekmeyebiliyor. Bu zaman o dönemde okuyucuya çok büyük iş düşüyor. Çocuğun ilgisini kitapta tutabilmek için eğer yeterli resim yoksa o zaman gerçek bir tiyatral seslendirme gerekiyor. Anne babaya çok büyük iş düşüyor. Bu durumda sevgili hocam anne baba belki bu yeteneğe sahip olmayabilir ama bunun yerine sesli kitapları önerir misiniz yani? Uzmanlar tarafından seslendirilmiş.
2: Olabilir ama yani bir kedi köpek sesi çıkarmak o kadar da zor değil. İlla da kedi gibi miyavlamak veyahut da köpek gibi havlamak gerekmiyor. Mav mav desek veya hav hav desek de çocuğumuz anlar. Burada önemli olan içtenlik.
1: Samimiyet.
2: Çünkü sizin mesleğinizde o çok önemli. Mesaj iletmekte. Çocuğumuza ne diyoruz? Bak hani nasıl diyoruz ya akşam yemeği kutsaldır. 6 aylıktan itibaren kucağımıza, hatta doğumdan itibaren kucağımıza alıp bizimle masaya oturdu. 6 aylık ona tabak koyduk, kaşığını verdik. Yanında
1: soframızda
2: kendi
1: bir yer koyduk.
2: Kendi besleme şansı verdik. Okumak da öyle bir şey Emine Hanımcığım. Aldık ona kitaplarını. Bak bunlar senin kitapların diyoruz. Bunlar da bizim kitaplarımız.
1: Ve odasına koyuyoruz değil mi hocam?
2: Evet, odasına koyuyoruz. Çantasına koyuyoruz. Onun bez çantasının içinde bir de kitap bölümü olsun. Yedek kıyafetlerin yanında bir tane de yedek kitabı olsun. Arabanın torpido gözünde bir tane de ona ait kitap olsun ki hani çok sıkıldı aman bir tane de böyle hareketli sesli bir kitap çıkarayım ona okutayım diye. Veyahut da işte hep beraber kitap almaya gidiyoruz. Biz kendimize kitap seçerken o da kendine kitap seçiyor gibi. Kitabın aile içi bir etkinlik olduğunu öğrenmesi lazım çocuğumuzun. Dediniz ki mesela ailede de kitap okuma alışkanlığı olmalı. Bu çok özel bir yaklaşım ve %100 doğru bir yaklaşım ama diyelim ki benim o akşam canım kitap okumak istemedi.
1: Ama okuma saatleri düzenlenebilir hocam.
2: Ama diyelim ki ben o saate okuyarak katılmak istemedim. Ne yapacağım o zaman? Diyelim ki hadi sen oku bana anlat kitabını.
1: O da güzel.
2: O çok önemli bir şey. Çünkü o zaman karşılıklı iletişime geçiyoruz. Veya mesela biz kitabı okuduk ona da veriyoruz. Diyoruz ki hadi sen de bize oku şimdi veya anlat. Veya mesela biraz daha büyüdü. Ondan sonra anlatıyor işte kırmızı başlıklı kız kurtla karşılaşmış gibi. Bir öyküye başladı. O öyküyü
1: ya da kendisi öykü yazıyor. Öyle çocuklar da
2: tabii. Çok kitap okuyunca o da öykü yazmaya başlıyor. O amaçla zaten hayal güçlerini geliştirelim diye bu kadar çok kitap üzerinde duruyoruz. Ve diyor ki mesela kırmızı başlıklı kız büyük annesine gidiyormuş. Kurtla karşılaşmış, kurtla konuşmuş. Peki sen olsan ne yapardın?
1: Diyorsunuz.
2: Diye sorabiliriz. Yani baktık ki o konunun akıcılığı bozuluyor, sıkılmaya başladı. O zaman olayı karşılıklı oyuna dönüştürüp, eğlenceye dönüştürüp, sen olsan ne yapardın? Acaba kırmızı başlıklı kız kurta ne cevap vermiştir? Kurt ne yapmıştır? Gibi çocuğumuzu düşünmeye itiyoruz. Şimdi bizim çocukluğumuzun denizler altında 20 bin fersah, aya seyahat, 80 günde devre alem gibi çok klasik kitapları vardı. Ve bizim hep keyifle okuduğumuz, bir arkadaşlarımızla birbirimize verdiğimiz, hediye ettiğimiz kitaplardı bunlar. Ve sonra yaşadık ki insanlar aya gitti.
1: Evet.
2: Denizler altına seyahat etti. Belki bizi dinleyen sevgili anneler, babalar bunu hayal edemiyorlar ama bizim çocukluğumuzda aya gidilmedi. Gidilmiyordu. 80 günde dünya dolaşılmıyordu ama şimdi neredeyse 80 saatte dünya dolaşılabilecek hale geldi. Ve insanlar aydan vazgeçtiler. Ay zaten bitti. Artık başka gezegenleri keşfedip oralara gitmeye çalışıyorlar. Bu neyin sayesinde?
1: Bilim.
2: Hayal gücü yüksek olan iyi insanların bilime ve sanata, teknolojiye kattıkları değer o çocuklara öyle bir ilham veriyor ki aya gidilebileceğini hayal ettiriyor ve o da çalışıyor, çabalıyor, aya gönderiyor. Ve kitap okumanın en güzel tarafı bu galiba Emine Hanımcığım. Hem insana çok büyük bir sosyal çevre getiriyor, hem kendisi gibi düşünen insanlarla birlikte olmayı kazandırıyor. Ama en önemlisi aile birliğini bütünleştiriyor. Çünkü diyor ki bizim aile için kitap okumak güzel bir alışkanlık. Herkes kitabını okur. Akşam saat 8'de yemeğini yer, dişlerini fırçalar.
1: Yapmadan önce mutlaka
2: evet,
1: bir
2: yatmadan önce
1: 15-20 dakika kitap okur.
2: Kitabını okur, ondan sonra herkes iyi uykular der, gider yatar. Öğrendikten sonra çocuğumuzdan korkmayalım sevgili anneler babalar. Çünkü bu gördüğünüz gibi hiç pahalı değil. Belki ucuz değil ama pahalı değil. Ve çocuğumuzun karşılaşabileceği tehlikelerden çok ucuz. Eğer öyle düşünecek olursak. Çünkü eğer bir çocuk kitabı arkadaş ediniyorsa kendini kendisi gibi olmayan arkadaşlardan uzak tutmayı da öğrenmiş demektir. Ne olacak? Kendisine gidecek, kendi kitaplarını okuyan, kendisi gibi benzer kitaplar okuyan, benzer yazarla hatta bir dönem sonra yazar seçmeye başlayacak. Ben şu yazarın kitaplarını beğeniyorum diyecek ve o kişilerle birlikte olacak. Veyahut da işte o müzik aletini çalan arkadaşıyla beraber olacak. O müzikten anlayan, o resimden anlayanlarla olacak. Onun için çocuklarımızın bir defa ilgi alanlarına göre kitaplar seçeceğiz. Onlara kesin zaman ayıracağız ve bu ayırdığımız zamanı hiçbir şeyle böldürmeyeceğiz. Telefondu, televizyondu, radyoydu veya gazeteydi. Hiçbir etkinlikle böldürmeyeceğiz. Ve biz de onlarla beraber o 15 dakika aslında hayatımızın en kıymetli 15 dakikası olacak. Yıllar sonra baktığımızda ay ne güzeldi oturulur hep beraber. Kitap okurduk çocuğumuza diyeceğiz ve büyüyüp kendine kitap aldığında da bununla gurur duyacağız. Çünkü her çocuğun ilgi alanı değişik. Kimi tarih seviyor, kimi coğrafya, kimi doğa, kimi biyoloji, kimi matematik, kimi tarlayla uğraşmak istiyor, ziraatle uğraşmak istiyor. Onun için her çocuğun bir hayali var. O hayaller doğrultusunda kitaplar seçeceğiz ve bunları çocuğumuza anlattıracağız ki çocuğumuz hem konuşmayı hem dinlemeyi öğrensin.
1: Evet.
2: Çünkü iş hayatına geçtiğinde yarın öbür gün hem patron olabilir hem de çalışan olabilir.
1: Evet.
2: Hepimiz hayatımız öyle değil mi? Hem patron oluyoruz bir yerin hem de aynı zamanda çalışan oluyoruz. Ve her iki halükarda da hem dinlenmeyi istiyoruz hem dinletmeyi istiyoruz. Öyle olduğu için de bunu daha bebeğimiz doğduğu andan itibaren ona kitap alarak, kitap okuyarak, yaşına uygun, güzel, eğlenceli ve onun ilgi alanına yönelik kitaplar alarak yapıyoruz. Ve ona konuyla ilgili sorular sorup bize kitabı anlatmasını istiyoruz. Ve bu şekilde hem onun zekasının gelişmesine katkıda bulunuyoruz, hem dil gelişimine katkıda bulunuyoruz, hem duygusal zekası dediğimiz IQ'sunun gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Çünkü orada diyor ki ben işte kurt kırmızı başlıklı kıza saldırdığı zaman çok korktum diyor mesela. Hı-hı. Çok üzüldüm diyor.
1: Evet.
2: Veyahut da kızdım diyor. Neyse işte o duygularını ifade etmeyi de öğretiyoruz çocuğumuza. Yani sadece beyin değil hayatımız, bir de kalbimiz ve hissettiklerimiz var, duygularımız var. Onları da yaşamamız gerekiyor insan olduğumuzu bilmemiz için. Hele hele bilimin ve teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği, herkesin sadece cep telefonlarıyla birbirine hatır sorduğu, bir mesajla adeta birbirimizi arıyormuş gibi hissettirdiği bir süreçte çocuğumuzla aktif olarak iletişimde olmamız çok büyük bir duygusal köprü inşa etmek olacak. Onun için sevgili anneler, babalar, bu 15-20 dakika bizim en büyük servetimiz çocuğumuza bırakacağımıza çok kıymetli bir miras.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, okumanın yeri, zamanı, yaşı yoktur. Her insanın severek okuyacağı, kendinden bir şeyler bulacağı ya da bilgi hazinesine yeni cevherler katacağı bir kitap mutlaka vardır. Ya bir kitap evinde, ya bir dost elinde, ya da unutulmuş eski bir köşede, sahafta bir kitap mutlaka vardır.
2: Tabii.
1: Onun için ben şöyle diyorum, özellikle bir kütüphaneci olarak da bu mesleğim açısından da tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen okuduğunuz kitapları birbirinize tavsiye ediniz. Beğendiğiniz kitapları. Tavsiye edilen kitaplarda okuma oranı çok daha yüksek. Eğer ben sizi seviyorsam, sizin vereceğiniz tavsiye özellikle kitap üzerineyse mutlaka ona bir bakmak istiyorum. Eğer okumayı seviyorsam, sevmiyorsam bile birazcık merak uyandırıyor. Siz gelip bana anlatıyorsunuz. Okuduğunuz kitapları dostlarınızla paylaşın diyorum.
2: Tabii.
1: Nasıl paylaşın? En azından birazcık hikayesini dillendirin. Kısaca özetini yapın. Karşı tarafta da merak uyansın ki o kişi de o kitabı okusun. Dostlarınızın okumasını istiyorsanız böyle küçük bir meraklandırıcı.
2: En güzel hediye kitap. Çok haklısınız.
1: Yani ben bir kitabı sormuştum, arkadaşım anlatmıştı bana. Ya ben de merak ediyorum, bu kitabı okumak istiyorum dediğim anda ertesi gün arkadaşım bana kitabı getirmişti ve çok mutlu olmuştu.
2: Tabii.
1: Onun için en güzel hediye gerçekten kitap.
2: Kitap.
1: Ama doğru kitap.
2: Evet.
1: Yani kişinin
2: ilgi alanına
1: uyan doğru kitap alınırsa her kişinin okuma alışkanlığını kazanacağı ve devam ettireceğine inanıyorum.
2: Çok haklısınız.
1: Yani ister küçük olsun, ister büyük olsun, hangi mesleğe sahip olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, dediğimiz gibi herkesin mutlaka severek okuyacağı bir kitap vardır.
2: Mutlaka. Şimdi burada aile içi sorumluluklar çok fazla tabii kitap sevdirme, kitap okuma alışkanlığını sevdirmede. Nasıl anneler, babalar okuyor dedik çocuklarımızda. Aynı şekilde büyük anneler, büyük babalar da okuyabilir kitap çocuklarıyla ve torunlarla. Ve bu çocuklara aslında bırakılacak çok da büyük bir miras olur. Büyük annem, büyük babam benimle oturdu, kitap okudu. Ve onların anılarını katabilirler içlerinde. Ve dolayısıyla onların zenginlikleri, yaşadıkları çocukluklarının zenginliklerini bize tanıtmış olabilirler. Tabii ki tıpkı geçen haftaki programımızda olduğu gibi, hani dedik ki dil gelişimi çok önemlidir diye. Nasıl dil gelişimi çok önemli, bir lisan, bir insan, mutlaka çocuklarımıza lisan öğretelim. Onun için çeşitli etkinliklere katalım dedik. Aynı şekilde kitap okumak da bir alışkanlık ve bütün bunlar aslında aile içi alışkanlıklar gibi görünse de gerçekte toplumun sorumluluğunda olan şeyler. Çocuklu bir eve giderken hepimiz bir küçük bir hediye götürüyoruz. Ama genellikle bunlar ambalajlı yiyecek hediyeler oluyor.
1: Ya da oyuncak oluyor.
2: Evet, ambalajlı yiyecekler veyahut da oyuncaklardan çok daha kıymetli kitap hediye. Lütfen bundan sonra bu hafta dolayısıyla çocuklarımıza hediye olarak kitap götürme alışkanlığını yerleştirelim. Hatta kendi çocukluğumuza da kitap alalım. Kendi çocukluğumuzda okuyamadığımız kitapları alalım. Ve hiç kuşkusuz ki burada politikacılara, belediyelere ve iş adamlarına da çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü eğer iyi kitap okuma merkezleri açılırsa, iyi kütüphaneler açılırsa veyahut da kitap okumanın özendirileceği hoş mekanlar açılırsa, çünkü bazı ülkelerde böyle kafelerin içinde veya restoranların içinde özel bölümler varmış ve oralarda hem çayınızı yudumluyorsunuz, kahvenizi, beraberine kitap okuyorsunuz, kitabınızı seçiyorsunuz, çocuğunuz gidiyor dolaşıyor sizin gözünüzün önünde, kendi kitaplarını buluyor gibi, bu tür etkinliklerin olabileceği ya merkezlerin da geliştirilmesi çok daha kıymetli.
1: Ya da anne babalarla birlikte öğretmenlerin de, özellikle ilkokul öğretmenlerinin, ben çocukluğumdan hatırlıyorum, bir tane Türkçe öğretmenimiz vardı, kulakları çınlasın, bize en heyecanlı kısmını okurdu kitabın.
2: Çok etkileyici bir yöntem.
1: Çok etkileyici bir yöntemdi. En heyecanlı kısmında bırakırdı. Bu hikayenin tamamını şu kitapta. Bu kitaptan şu yazarın şu kitabını alıp bu hikayenin tamamını öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz derdi. Ve okumayan hiç kimse kalmazdı. Öbür derse sorardı. Geçen haftaki hikayemizi kim okudu?
2: Ya.
1: Kim buldu? Herkes yarışırdı. Ben
2: ya.
1: Okudum.
2: Ya. Ne hoş.
1: Ve ondan
2: eğitim.
1: Sonra da sorardı. Ana fikri nedir bu hikayenin? Ne anladınız? Neler verdi size? Bu şahıs niye böyle davrandı? Toplumsal bir irdelemeye giriyordu. Okumanın öneminden ve okumanın sonuçlarından çok güzel analizler yapmış. Yani, toplum analizi yapmış
2: ne
1: aslında.
2: Ne kadar büyük bir eğitim.
1: Çok güzel eğitimler vermiş. Yani onun için teşekkür ediyorum buradan hocama. Bütün öğretmenlere de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Lütfen çocukların okumasını istediğiniz kitapların en can alıcı kısımlarını okuyarak çocuklarımızı teşvik edebilirsiniz okumaya. Onlara da isimlerini verip anne babalarına o kitapları almalarını, kütüphanelerden ya da kitap evlerinden alıp o kitapları okumalarını tavsiye edebilirler.
2: Benim de öğretmenler. Ben de ilk öğretmenimi hatırladım. Ben hasta olmuştum, okula gidememiştim. Bana kitap yollamıştı. Yani ve ilk okuduğum çocuk klasiği oydu. Onun için öğretmenlerin bu tür eğitimlerde hiç kuşkusuz ki yeri çok özel ve güzel. Onun için hepimiz taşın altına elimizi koyarak çocuklarımıza güzel bir dünya kazandırmak için birlikteyiz. El ele verdik, gönül gönüle verdik.
1: Ve okuyalım, okutalım diyoruz.
2: Evet, bütün dileğimiz o. Diliyoruz ki çocuklarımıza çok daha güzel bir dünya bırakabilelim.
1: İnşallah diyerek programımızı noktalıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın sonuna geldik. Bugün size okumanın öneminden, okuma alışkanlığının ailede başladığından bahsettik. Okuma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak için aile içinde ve okulda öğretmenlerimiz tarafından neler yapılabileceği konusunda size fikirler vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Sevgili hocam, programımıza yine bir çocuk şarkısıyla veda edelim derim. Barış Manço'nun güzel bir şarkısı vardı. Hatırlar mısınız?
2: Hangisi?
1: Oku bakayım.
2: Çok güzel. Evet. Barış Manço'nun şarkılarını sadece ben değil bütün çocuklarımız artık şimdi anne
1: ve baba çocuk
2: olan...
1: şarkısı ve bu çocuk şarkısını da bütün dinleyenlerimize ve çocuklarımıza armağan edelim. Nur içinde yatsın diyoruz gerçekten çok
2: onun
1: güzel.
2: Onun yaptığı en büyük
1: vardı.
2: Etkinlik muhtemelen çocuklara
1: çocuk
2: yönelik program
1: vardı.
2: Yapmaktı. Çünkü şu andaki anne babalar onun
1: programlarına katılan çocuklar.
2: Katılanlar, onun programlarını izleyen çocuklarımızdı. Ve onlar da çocuklarına Barış Manço'yu tanıtıyorlar ve sevdiriyorlar.
1: Ve gerçekten
2: mutlu. Çocuklara yapılan her yatırım hedefe ulaşıyor.
1: Çocuklarımızın diş fırçalama alışkanlığı
2: tabii.
1: Kazanmalarını,
2: el yıkama
1: alışkanlığı
2: musluğu
1: kazanmalarında,
2: kapatma,
1: musluğu kapatma, su tasarrufu, elektrik tasarrufu konusunda
2: tabii.
1: Ve aile içindeki anne babaya, büyük anneye, büyük babaya saygıyı, sevgiyi, birlikte yemek yemenin tabii. Ne kadar önemli olduğunu birçok şeyi aslında o programlarda vermiş.
2: Evet.
1: Baktığımız zaman gerçekten çok güzel hizmet etmiş topluma, tabii. Çocuklara, çocuk eğitimine. Onun için nur içinde yatsın diyoruz ve böyle programların da yeni programcılar tarafından devam ettirilmesini diliyoruz. Hem radyo hem de televizyon programcılar için. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masa'da Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun güneybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleriyle Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz.

Yurdumuzun güneybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleriyle Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 23 derece. Bilecik 13-17, Bursa 15-20, Çanakkale 16-23, Edirne 13-24, İstanbul 17-21, Kırklareli 13-23, Kocaeli 18-20, Sakarya 16-20, Tekirdağ 15-24, Yalova 17-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-27, Denizli 15-23, Kütahya 10-17, İzmir 17-26, Manisa 16-25, Muğla 12-25, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 20, en yüksek 27 derece. Antalya 19-27, Burdur 11-21, Hatay 19-27, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 18-27, Mersin 22-27, Osmaniye 19-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 12, en yüksek 21 derece. Ankara 13-18, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-16, Karaman 11-21, Kayseri 9-20, Kırıkkale 13-20, Kırşehir 12-20, Konya 12-21, Nevşehir ve Niğde 11-19, Sivas 10-20, Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 21 derece. Bolu 12-16, Düzce 15-20, Karabük 15-18, Kastamonu 13-16, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri pazartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 17-29, Bayburt 10-25, Çorum 12-20, Giresun 19-22, Gümüşhane 13-26, Ordu 19-22, Rize 19-24, Samsun 18-23, Sinop 17-24, Tokat 14-22, Trabzon 20-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 8-23, Bingöl 15-27, Bitlis 12-23, Elazığ 16-27, Erzincan 15-25, Erzurum 9-24, Hakkari 16-23, Iğdır 15-28, Kars 7-24, Malatya 15-26, Muş 15-27, Tunceli 16-28, Şırnak 22-29, Van 12-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 29 derece. Batman 18-33, Diyarbakır 15-31, Gaziantep 16-25, Kilis 19-27, Mardin 20-27, Şanlıurfa 20-28, Siirt 21-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününü kutladı. Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümüyle Deniz Kuvvetleri gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı kahraman Leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum. Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ne sosyal hesabından Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Fidan, "Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası'nda yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının titiz çalışmaları sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir süredir etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildi. Kentte 200'den fazla geçici barınak oluşturulduğunu belirten yetkililer, başkentin etkilenen bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3000 kişinin bu merkezlerde kaldığını bildirdi. Yetkililer başkent genelindeki yağışların azaldığını, ekiplerin biriken suyu mümkün olduğunca hızlı tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Ülke genelinde son 10 günde seller nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bölgede 545 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilmişti. Ve spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nun 10 ila 18. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından söz konusu çalışmalar kapsamında sırasıyla İzmir-İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara Yolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 29 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısıyla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. İskenderun körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi günü öğle saatler arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde genel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi günü öğle saatleri arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 23 derece. Bilecik 13-17, Bursa 15-20, Çanakkale 16-23, Edirne 13-24, İstanbul 17-21, Kırklareli 13-23, Kocaeli 18-20, Sakarya 16-20, Tekirdağ 15-24, Yalova 17-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-27, Denizli 15-23, Kütahya 10-17, İzmir 17-26, Manisa 16-25, Muğla 12-25, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 20, en yüksek 27 derece. Antalya 19-27, Burdur 11-21, Hatay 19-27, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 18-27, Mersin 22-27, Osmaniye 19-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 12, en yüksek 21 derece. Ankara 13-18, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-16, Karaman 11-21, Kayseri 9-20, Kırıkkale 13-20, Kırşehir 12-20, Konya 12-21, Nevşehir ve Niğde 11-19, Sivas 10-20, Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 21 derece. Bolu 12-16, Düzce 15-20, Karabük 15-18, Kastamonu 13-16, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri pazartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 17-29, Bayburt 10-25, Çorum 12-20, Giresun 19-22, Gümüşhane 13-26, Ordu 19-22, Rize 19-24, Samsun 18-23, Sinop 17-24, Tokat 14-22, Trabzon 20-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 8-23, Bingöl 15-27, Bitlis 12-23, Elazığ 16-27, Erzincan 15-25, Erzurum 9-24, Hakkari 16-23, Iğdır 15-28, Kars 7-24, Malatya 15-26, Muş 15-27, Tunceli 16-28, Şırnak 22-29, Van 12-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 29 derece. Batman 18-33, Diyarbakır 15-31, Gaziantep 16-25, Kilis 19-27, Mardin 20-27, Şanlıurfa 20-28, Siirt 21-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerine kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5. Kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü için sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin bacası sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı dönüşüm hareketlerinden biri olarak 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına ulaştı. Geri kazanım faaliyetleriyle yaklaşık 613 milyon ağacın kesilmesi ve 180 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. Ayrıca yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde atık depolama alanı ihtiyacının önüne geçildi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'li yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskınları ile ilgili açıklama yaptı. Sözcü Rudeyne, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıların ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdikleri Talmudik ayinlerinin kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini vurgulayarak, "Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller kırmızı çizgidir, ateşle oynamaktır" ifadelerini kullandı. Ve spor, Fransa'da düzenlenen 3 bant bilardo dünya şampiyonasında mücadele eden Tayfun Taşdemir bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nun 10 ila 18. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından, söz konusu çalışmalar kapsamında sırasıyla İzmir-İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara Yolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarpışınca evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 29 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısıyla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.
2: 28 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, İskenderun körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya körfezinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi günü öğle saatleri arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi günü öğle saatleri arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 23 derece. Bilecik 13-17, Bursa 15-20, Çanakkale 16-23, Edirne 13-24, İstanbul 17-21, Kırklareli 17-24.

23, Kocaeli 18-20, Sakarya 16-20, Tekirdağ 15-24, Yalova 17-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-27, Denizli 15-23, Kütahya 10-17, İzmir 17-26, Manisa 16-25, Muğla 12-25, Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 20, en yüksek 27 derece. Antalya 19-27, Burdur 11-21, Hatay 19-27, Isparta 11-21, Kahramanmaraş 18-27, Mersin 22-27, Osmaniye 19-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 12, en yüksek 21 derece. Ankara 13-18, Çankırı 13-20, Eskişehir 12-16, Karaman 11-21, Kayseri 9-20, Kırıkkale 13-20, Kırşehir 12-20, Konya 12-21, Nevşehir ve Niğde 11-19, Sivas 10-20, Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 21 derece. Bolu 12-16, Düzce 15-20, Karabük 15-18, Kastamonu 13-16, Zonguldak 16-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri pazartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 17-29, Bayburt 10-25, Çorum 12-20, Giresun 19-22, Gümüşhane 13-26, Ordu 19-22, Rize 19-24, Samsun 18-23, Sinop 17-24, Tokat 14-22, Trabzon 20-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 8-23, Bingöl 15-27, Bitlis 12-23, Elazığ 16-27, Erzincan 15-25, Erzurum 9-24, Hakkari 16-23, Iğdır 15-28, Kars 7-24, Malatya 15-26, Muş 15-27, Tunceli 16-28, Şırnak 22-29, Van 12-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 29 derece. Batman 18-33, Diyarbakır 15-31, Gaziantep 16-25, Kilis 19-27, Mardin 20-27, Şanlıurfa 20-28, Siirt 21-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününü kutladı. Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümüyle Deniz Kuvvetleri gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı kahraman Leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum. Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ne sosyal hesabından Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası'nda yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının titiz çalışmaları sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir süredir etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildi. Kentte 200'den fazla geçici barınak oluşturulduğunu belirten yetkililer, başkentin etkilenen bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3000 kişinin bu merkezlerde kaldığını bildirdi. Yetkililer başkent genelindeki yağışların azaldığını, ekiplerin biriken suyu mümkün olduğunca hızlı tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Ülke genelinde son 10 günde seller nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bölgede 545 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilmişti. Ve spor. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapatıldığından ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nun 10 ila 18. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılması planlandığından, söz konusu çalışmalar kapsamında sırasıyla İzmir-İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara Yolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 29 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısıyla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.
2: 28 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, İskenderun körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası meteorolojinin sesi.
1: Mehtap İnan'la en 5 dakika.
2: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için eski bir Japon efsanesini araştırdık. Mutlu geçirdiğimiz anların değerini anlamamıza yardımcı olan bu efsanede balıkçı ve kaplumbağa başrolde. Efsaneler tarih boyunca sadece eğlendirme amacıyla değil, aynı zamanda değerleri ve ders çıkaracağımız önemli olayları da bizlere öğretmek için aktarılır. Bunlar duyguları uyandırabilen, günlük hayatlarımıza yansıtmamızı sağlayan hikayelerdir. Balıkçı ve kaplumbağa da bunlardan biri. Kısa bir hikaye olmasına rağmen mesajı çok açık ve güçlü. Bizi yaşadığımız yaşamın ritmini, zamanımızı neye harcadığımızı ve her şeyden önce kararlarımızın ve eylemlerimizin önemini sorgulamaya davet eder. Yüzyıllarca yıl önce küçük bir sahil kasabasında Urashima adında bir balıkçı yaşarmış. Mütevazı, kendi halinde. Bir gün balık tutmakta geçen uzun bir günün ardından bir grup çocuğun sahil kenarında bir kaplumbağaya kötülükler ettiğini görmüş. Kaplumbağayı serbest bıraksınlar diye onlara biraz para vermiş ve davranışlarının çok kötü olduğunu söylemiş. Bunu yaparken de hiç çekinmemiş, hiç utanmamış. Küçük kaplumbağa özgür kaldığında Urashima onun denize dönmesine de yardım etmiş. Ertesi gün açık denizlerde balık tutarken adını haykıran bir ses duymuş. Urashima! Urashima! Bu sesin kaynağını aradığında sesin bir gün önce salıverdiği kaplumbağadan geldiğini anlamış. Ejderha sarayında yaşayan kaplumbağa ona tüm denizlerin kraliçesinin hizmetkarı olduğunu ve yapmış olduğu hareketten dolayı ona minnettarlık duyduğunu, kendisini mükafatlandırmak için saraya davet edildiğini söylemiş. Bunu duyan balıkçı kaplumbağanın sırtına tırmanmış ve kraliçenin yaşadığı yere ulaşana kadar denizin derinliklerinde kaplumbağa ile birlikte seyahat etmiş. Urashima saraya vardığında sarayın ihtişamına, kraliçenin muhteşem güzelliğine hayran kalmış. Kraliçe onu eğlendirmiş, ona olan ilgisini göstermiş. Ancak balıkçı kraliçeyi 3 gün boyunca oradayken yaşlı anne ve babasının artık ona ihtiyacı olduğunu düşündüğünü, bu nedenle eve geri gitmek istediğini söylemiş. Kraliçe geri dönüşüne itiraz etmemiş Urashima'nın. Ancak ayrılmadan önce ona incilerle süslenmiş parlak bir kutu hediye etmiş ve sıkı sıkıya tembihlemiş.

0: kimse ona cevap verememiş. Adını söylediğinde çok yaşlı bir kişi, çocukluğunda denizde kaybolan aynı isimde bir balıkçının hikayesini duyduğunu söylemiş. Ayrıntı bunun yüzlerce yıl önce gerçekleşmiş olmasında saklıymış, ancak Uroşima için sadece 3 gün geçmiş. Yalnız, üzgün ve çaresiz bir şekilde sahile gitmiş. O an aklına kraliçenin ona verdiği kutuyu açtığında belki ejderha sarayına geri dönebileceğinin fikri gelmiş. Kutuyu açtığında ise içinden sadece beyaz bir duman çıkmış. Uroşima attığı her adımda aniden yaşlanmış. Yüzünde gittikçe daha fazla kırışıklık çıkıyormuş. Vücudu ağırlaşıyormuş ve saçları da beyazlaşıyormuş. O anda o kutunun ne içerdiğini anlamış. Sarayda geçirdiği yıllar vücuduna geri dönmüş. Ertesi gün Uroşima'nın cesedi sahil kıyısında bulunmuş. Bize zamanın ne kadar değerli olduğunu güzelce anlatan bu hikaye üzerine birazcık düşünsek mi acaba? Genelde kendimizi iyi hissettiğimizde veya mutlu olduğumuzda zamanın geçtiğini çok daha hızlı algılarız. Ne zevki ve arzuyu ne de kendi çabalarımız sonucu elde ettiğimiz mutluluğu fırsata çevirmeyi kesinlikle birbirine karıştırmamalıyız. Aldığımız kararların ve eylemlerin bir sonucu olduğunu da unutmamalıyız. Her şeyin daha iyi ya da daha kötü sonuçları vardır mutlaka. Uroşima'nın uyarılmasına rağmen kutuyu açması aslında bunu çok güzel özetliyor. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar zamanınız hep değerli, kararlarınız isabetli ve kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27, Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19.

Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Savcılık, 46 şirket, 18 fon ve 42 kişi için bankalara ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme üzerine Başsavcılık, 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan lağım suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmek için seferber oldu. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı dönüşüm hareketlerinden biri olarak 27 Eylül 2017'de Miner Doğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına ulaştı. Geri kazanım faaliyetleriyle yaklaşık 613 milyon ağacın kesilmesi ve 180 milyon ton sera gazı salımı önlendi. Ayrıca yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde atık depolama alanı ihtiyacının önüne geçildi. Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekteki görünürlüğünün artmasında Emin Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalarda belirleyici bir rol üstlendi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıları ile ilgili açıklama yaptı. Sözcü Rudeyne, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıların ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdikleri Talmudik ayinlerin kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini vurgulayarak Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller kırmızı çizgidir, ateşle oynamaktır dedi. Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selami'nin hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Beşiktaş'ı 95-81 yendi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 29 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısıyla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. İskenderun körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizyolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Etkili yağış ne demektir?
3: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: biliyor muydunuz?
1: Pekmez demir deposu mudur? Mineral maddelerin eksiklikleri durumunda vücudumuzda çeşitli gelişme bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri kanımızda oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobinin yapısında bulunan demir elementidir. Artı 2 değerli demir, kanımızda oksijen taşımada vazifeli molekül olan hemoglobinin yapımında kullanılır. Bunun yanında kemik iliğimizde önemli bir düzenleyici faktör olarak da iş görür. Savunma hücrelerimiz kemik iliğimizden üretildiğinden burada herhangi bir arıza varsa vücudumuz hastalıklara karşı savunmasız kalır. Tablet halinde alınan artı 3 değerli demirin artı 2 değerli demire çevrilebilmesi için vücutta ayrı bir işleme tabi tutulması gerekir. C vitamini eksikliği gibi bazı durumlarda demirin bu dönüştürülme işlemi gerçekleşemez. Pekmezdeki demir ise insan bünyesinin çok rahat bir şekilde kullanabildiği artı 2 değerli demirdir. Sadece pekmezle beslenildiğinde bile günlük demir ihtiyacının %35'i karşılanabilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kertenkeleler neden kuyruklarını bırakır? Kertenkele ve diğer sürüngenler bazı işlemler yaparak hayatta kalma sürelerini oldukça arttırır. Bu işlemlerden birincisi ise av olmaktan kurtulmak ve diğer hayvanlardan korunmaktır. Bu işlemler gerçekleşirken vücutta bazı işlemler de meydana gelmektedir. Bunların başında ise kertenkelelerde görülen kuyruk bırakma işlemidir. Orman ve doğal şartlarda sürekli besin arayışı hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bir grup avlanırken diğer bir grupsa avlanmaktan kaçınmaktadır. Bu işlemler sırasında av ve avcı bazı değişik hareketler sergiler. Amaç, av için av olmaktan kurtulmak, avcı içinse avını daha kolay bir şekilde yakalamaktır. Yoğun bir mücadele sonrasında ise av ve avcıdan biri zafere ulaşır ve oyun orada noktalanır. Kertenkelelerde de durum tam böyle gerçekleşir. Av durumunda bulunan kertenkeleler,

0: Ruh'un hareketini göz önüne alarak sanki canlıymış gibi dikkatini o yöne doğru çeker. Bu esnada kertenkele hızla ortamdan uzaklaşır ve avcıdan kaçmış olur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dünyanın en eski üniversitesinin 989 yılında Mısır'da açılan El-Eser Üniversitesi olduğunu, zehirli oklu kurbağada 2200 insanı öldürebilecek kadar zehir bulunduğunu, Hindistan'daki zerdüşlerin ölülerini akbabaların yemesi için açıkta bıraktıklarını, karnımızı tıka basa doyurunca daha az duyduğumuzu, bir köstebeğin sadece bir gecede 90 metre tünel kazabildiğini, limonda, çilek ve portakaldakinden daha çok şeker bulunduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatler arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatler arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27. Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve

olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Savcılık, 46 şirket, 18 fon ve 42 kişi için bankalara ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme üzerine Başsavcılık, 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan lağım suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmek için seferber oldu. Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı dönüşüm hareketlerinden biri olarak 27 Eylül 2017'de Miner Doğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına ulaştı. Geri kazanım faaliyetleriyle yaklaşık 613 milyon ağacın kesilmesi ve 180 milyon ton sera gazı salımı önlendi. Ayrıca yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde atık depolama alanı ihtiyacının önüne geçildi. Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekteki görünürlüğünün artmasında Emin Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalarda belirleyici bir rol üstlendi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıları ile ilgili açıklama yaptı. Sözcü Rudeyne, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıların ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdikleri Talmudik ayinlerin kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini vurgulayarak Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller kırmızı çizgidir, ateşle oynamaktır dedi. Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selami'nin hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş'ı 95-81 yendi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 28 Eylül Pazartesi gününü paylaşıyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize öncelikle güzel bir hafta diliyoruz. 7 raporlarımızı, 8 raporlarımızı, haberlerimizi, deniz durumunu, karayollarını güncelledik ve sizlerle buluşturduk. Şu dakikalarda basınla gündem programıyla saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım bugün gazetelerde neler var? İlk sayfada hangi haberler ilk sayfaya taşındı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini de paylaşacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. Başkentimiz İstanbul'un yol durumunu da an itibarıyla sizlerle paylaşacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günaydın diyoruz. Bir kez daha güzel bir hafta olmasını dileyerek İzmir bağlantısıyla başlıyoruz. Tunca Yazıcı telefon attığımızda. Tunca Bey hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın. Hoş bulduk.
0: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki bugün için yağış da hava etkisini kaybetti, ancak ilk saatler için hava parçalı, çok bulutlu ve özellikle iç kesimler ve İzmir şehir merkezi dahil olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekliyoruz. Bu ilk saatlerdeki yağışlar genelde kısa süreli ve hafif şekilde, ancak gece yarısından itibaren Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artıyor düne göre. Rüzgar ise bölge genelinde kuzey yönlerden orta, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Saatteki hızının 40 ila 60 kilometre saate kadar çıkmasını tahmin ediyoruz. Bu duruma göre merkezlerimizde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları: İzmir parçalı çok bulutlu, ilk saatler kısa süreli ve hafif sağanak yağışlı 26, Çanakkale parçalı çok bulutlu 23, Manisa parçalı çok bulutlu, ilk saatler kısa süreli yerel sağanak yağışlı 25, Aydın parçalı çok bulutlu, ilk saatler kısa süreli yerel sağanak yağışlı 27, Balıkesir parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışta. Gece saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde Marmara kıyılarında yağışın yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. 23 derece. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey-kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 bafor kuvvetinde fırtınamsı rüzgar hızında esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre dolayında olacak. Çeşme-Bodrum arası rüzgar kuzey-kuzeybatı yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 bafor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre dolayında olacak. İki tane uyarımız var, onu da sizlerle paylaşalım. Öncelikle bölgemizde rüzgarın özellikle kıyı kesimlerde kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkat ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca yağışların gece saatlerinden sonra Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bugünlük İzmir'den aktarabileceklerimiz bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, İzmir bağlantısıyla başladık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Adana'ya da gideceğiz. Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bu saatimizin bağlantıları. İkinci saatimizde tarihte bugün köşesiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapacak. Önemli başlıkları, tarihimizde yaşanmış önemli hadiseleri hatırlayacağız. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını da ikinci saatimizde sizlerle buluşturacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam Türkiye, Sabah, Star Vatan, Habertürk, spor severler için Foto Maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın da nabzını tutacağız. Adana bağlantımızda Ali Çakır yer alıyor. Ali Bey, hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Dilara Hanım, hoş bulduk.
0: Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii ki. Bugün için bölgemizde genel olarak parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Yağışlar Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derecelik düşüş bekliyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette. Mersin'in batı kıyıları, Hatay'ın güneyi ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz. Gün içerisinde il merkezlerimizin tamamında yağışlı hava bekliyoruz. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde. Adana ile Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olmasını bekleriz. Yine gün içerisinde il merkezlerinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle: Adana 27, Mersin 27, Kahramanmaraş 27, Osmaniye 27, Gaziantep 25, Kilis 27 ve Hatay 27 derece. Aktaracaklarım bu kadar Diler Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: İstanbul trafiğine bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor şu dakikalarda. Basın Ekspres yolu, Atatürk Caddesi O2 bağlantı yolu, TEM Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 1 saat 15 dakika. T100 Karayolu Adliye'den Yeni Sahra'ya kadar 44 dakikalık bir süreç var. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 55 dakika. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu, Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 5 dakikalık bir süreç var. E5'te Uzunçayır Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına kadar 1 saat 27 dakikalık bir süreç var. Minibüs yolu Şemsettin Gür Altay Caddesi, İnönü Caddesi Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 50 dakikalık bir süreç var. Köprülere göz attığımızda Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik şu dakikalarda durma noktasında. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde ise trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik akıcı ile ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz, güzel bir hafta diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize, seyir halinde olan dinleyicilerimize bu güzel şarkıyı armağan edelim. Programı bu güzel şarkıyla açacağız. Sevgili Yeter'in seçkisinden Bir Nur Yoldaş şarkısı, Anatolia Rock grubundan gelecek. Sultanlı Yegah diyecek ardından Samsun bağlantımız ve Akşam Gazetesi ile buradayız.

0: Yazılı basında yer alan haberler akşam gazetesiyle başlıyoruz. Manşetinde S-400 üçüncü ülkeye verilebilir denilmiş. Rusya Türkiye'nin Katsa listesinden çıkarılması için gerekli şartlar arasında sayılan S-400'lerin başka ülkeye transferinin gerçekleşebileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov her teklifi değerlendireceğiz. Bunun imkanları var dedi. Sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkileri olması gerektiğini kaydeden Lavrov şöyle konuştu. Avrupalılar dünyanın dört bir yanından güvence vererek silah aldı. Sonra bunları Ukrayna'ya aktardı. Sistemlerin gönderileceği ülke sorumlu hareket etmeli. Başka yere gönderilmeyeceğinden emin olmalıyız. Açıklamasını yapıyor. Boğaz'da gurur geçişi. Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi. Aralarında Savarona'nın bulunduğu 13 gemi ve 2 denizaltılık kortej Boğaz sahilindeki vatandaşları selamladı. Detaylar 20. sayfada. İstanbul bağlantımız hazır. Gizem Demirtürk telefon hattımızda. Gizem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağış uyarımız var. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar uyarısı, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km saat esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İllerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar İstanbul 21, Kocaeli 20, Sakarya 20, Edirne 24, Tekirdağ 23, Kırklareli 23, Yalova 20 derece olacağı tahmin ediyoruz. Denizlerde Batı Karadeniz'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar batısı 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, akşam gazetesinin ilk sayfasından haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sıfır atık 9 yılda küreselleşti. Emin Erdoğan öncülüğünde 2017'de başlayan sıfır atık hareketi 9 yılı doldurdu. Küresel farkındalık yaratan hareket bugüne kadar 7 uluslararası ödüle layık görüldü. Hemen alt başlık, Kozinoğlu şüphelisinin sığır ölümü. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan dönemin Silivri Cezaevi Doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Detaylarsa 8. sayfada. Yanlış kulağı operasyon. Tuzla'daki özel hastanede yanlış kulağı ameliyat edilince yeniden operasyona alınan Murat Tarakçı hastane hakkında şikayeti bulundu. Simitte zamma geçit yok. İstanbul'da bazı noktalarda tarife yaşayan fiyatlarla simit satışları yapılması üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdı. İstifalarla arındık. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çok sayıda ismin yeni partiye geçmesiyle partisinin büyük ölçüde arındığını söyledi. Kılıçdaroğlu parti tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini bütün Türkiye ödüyor açıklamasını yapmış. Bir diğer haber ise otelde muhteşem tesadüf. Meryem Uzerli otelde yan odada muhteşem yüzyıl izleyen misafirlerin kapısını çalıp sürpriz yaptı. Detayları ikinci sayfada bulabilirsiniz. Rüşvetçi vekile soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturmasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Bilincin'in telefonda Yeni Partili Erdem'le arasındaki yazışmalar bulunmuştu. İkilinin Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme için tartıştığı, Erdem'in aldığı rüşveti vermek istemediği belirlenmişti. Detaylar 15. sayfada. 11 yıllık cinayet kırık aynayla çözüldü. Faili meçhul 3 dosya daha aydınlatıldı. 2015'te Manisa'da cesedi bulunan Meral Babacan'ın katili olay yerindeki kırık aynanın izi sürülerek bulundu. Detaylar 3. sayfada. Türkler agresif sürüyor. Bir uluslararası araç kiralama şirketinin araştırmasına göre en agresif sürücüler İtalya'da, Türkiye %4 ile 5. sırada. Detaylar ise 20. sayfada. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda Ağrı'da Nuh heyecanı. Nuh'un gemisi kazı çalışmalarını yürüten Profesör Cenger Atilla %100 diyemesek de insanı hayrete düşüren şeylere ulaştık açıklamasını yapıyor. Mekke İttifakı olumlu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Mekke İttifakı'nın Müslümanların birleşmesi adına atılmış olumlu bir adım olduğunu söyledi. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Akşamın logo üst haberine baktığımızda bu kez zafer olsun. Uluslar Ağ Ligi'ne Fransa yenilgisiyle başlayan Ağ Milliler Bursa'da İtalya'yı ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayacak maç. Yayınsa ATV kanalında yayınlanacak. Akşamın öne çıkan başlıklarını paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Van'a gideceğiz. TRT Haber'den de dünden bugüne yansıyan gelişmeleri, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine bakacağız. Burak Kocaer'le devam edelim. Güzel bir şarkı, Ah Sorma.

0: Seri Tabi Ay sayfasındayız. Kabinede yoğun gündem, fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Evet, sıcak gelişmelerden biri. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak ve terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci meclis çatısı altında süreci takip edecek izleme komisyonunun kuruluş çalışmaları kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Toplantının öncelikle gündem maddelerinden biri fon krizi soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son durum kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak. Van'dayız. Gülizar Hisarcıklıoğlu telefon altımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Van 25, Muş 27, Bitlis ve Hakkari'de 23 derece olacağı tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, TRT Haber sayfasındayız. Yine bir sıcak gelişme. Fon soruşturmasında 7 şüpheli gözaltında. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğine ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar geldiğinde paylaşacağız. Bir diğer başlığa bakalım. Döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Iğdır'dayız. Telefon hattımızda Eda Beyaz var. Eda Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Günaydın Diler Hanım.
0: Günaydın. Ağrı, Kars ve Iğdır için sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 28, Kars 24, Ağrı 27 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, TRT Haber'den bir diğer başlığa bakalım. İngiltere polisi İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üstüne doğru ilerleyen 3 şüpheli araç ihbarının ardından 5 kişinin terör eylemi hazırlığı ve patlayıcı madde suçları şüphesiyle tutuklandığını açıkladı. Bir diğer habere baktığımızda Gazze'de 61 milyon ton enkaz, yardım çalışanları 10 bin cesedi barındıran yıkıntıları temizlemeye çalışıyor. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den askeri reform talimatı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Hazar Denizi'nde 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatın ardından askeri reform planı hazırlanması talimatını verdi. TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda katil İsrail aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistin esirleri için idam vaadi. Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selami'nin hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını duyurdu. Bir diğer habere baktığımızda katil İsrail Gazze'deki sivil araca saldırdı, bir Filistinli hayatını kaybetti. İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği Yemen'de saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu duyuruldu. Bir diğer habere baktığımızda İran Silahlı Kuvvetleri'nin son iki gün içinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği duyuruldu deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Başkentin trafik durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi de başkentin sayfasına girelim, trafik sayfasına girelim ve en yoğun güzergahları sizlerle paylaşalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar ortalama yolculuk süreniz 29 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 1 saat 8 dakikalık bir süreç var. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden Tan Doğan Meydanı'na kadar da 47 dakikalık bir süreç var. İrfan Başdoğu Caddesi, Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi köprü çıkışına kadar 38 dakikalık bir süreç var. Batıkent Bulvarı Otosanayi Yolu, Batıkent Umut Yolu sitesinden Etimesgut Kavşağı'na kadar 15 dakika, Simon Bolivar Caddesi, Hoşdere Caddesi, Turan Güneş Kavşağı'ndan Elçi Sokağı kadar da 26 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Eskişehir yolu, Konya yolu, Samsun yolu ve havaalanı yolunda şehir dışına kadar ve havaalanına kadar trafik akıcıyken şehir merkezlerinde şu dakikalarda trafik durma noktasında, çevre yollarda da trafik akıcı ilerliyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi de takmaya asla ihmal etmeyin. Diyarbakır'dayız. Mustafa Aizli telefon hattımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Diler Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
3: Hemen aktarayım. Sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava, beklenen hava şöyle olacak. Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren özellikle bölgemizin kuzey kesimleri çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 1 ila 2 derece mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız da bu saatlerden itibaren akşam saatlerine kadar orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğini ve güney ve batı yönlerden eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 18-31, Şanlıurfa 18-28, Mardin 20-27, Siirt 21-31, Batman 18-33 ve son olarak Şırnak 23-29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: Sağ olun efendim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan Konya bağlantımızla devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nden de öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ceren Gündoğdu sizlerle cinayet diyecek.

0: Konya bağlantımızda Yıldıray Sakay yer alıyor. Yıldıray Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Bölgesel tahammül ve erkek yöre merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 20, Aksaray ve Karaman'da 21, Niğde'de ise 19 derece civarında olmasını bekliyoruz. Haftanın ilk iş gününde benim Konya'dan hava durumu dair aktaracaklarım bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi hafta diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Konya bağlantımızı da uğurladık. Bu saatimizin ilk 8 bağlantısını da sizlerle buluşturmuş olduk. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Türkiye'de karanlıkta kalmayacak başlığıyla manşetten başlayalım. Hem siyasi irade hem de adli makamlar fon vurgununda parmağı olan herkese hesap soracak. Vatandaşın hakkının sonuna kadar korunacağını vurgulayan Adalet Bakanı, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış ya da şirketin üstüne geçmiş olursa olsun sonuna kadar izini süreceğiz şeklinde konuştu. Kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirten AK Parti sözcüsü Çelik, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diye konuştu. Genel Başkan Vekili Eli Taş da bizden veya başkalarından kimin bebesi oğlu olursa olsun hesabını verecek ifadesini kullandı. Detayları 11. sayfada bulabilirsiniz. Çözüm 27 yıl gecikti. Terörist başı Öcalan yakalanınca devreye giren çözümsüz Lük lobisi Türkiye'ye ağır bedeller ödetti. Kenya'dan getirilen Öcalan PKK'yı feshetmeye hazırız, ancak terörist başının bu adımı atmasına izin verilmedi. Öcalan'ı getiren albay olarak ünlenen JITEM'ci Hasan Atilla uğrunda Kenya'ya giden ekipte hiç bulunmadı ortaya çıktı. Emekli kıdemli albay Mithat Işık uçak indikten sonra özel kuvvetler devre dışı bırakıldı. Sorguya Uğur girdi dedi. Dönemin üst düzey güvenlik kaynağı MIT yerine Uğur'u İmralı'ya gönderen yabancı bir ekipte Öcalan örgütün fesini ve silah bırakmaya hazırdı. İsrail'e devletin taleplerini duymak istedi Uğur ve derin devlet bu ifadeleri siyasi makamlardan gizleyip PKK'nın toparlanmasına fırsat tanıdı dedi. Gecikmenin bedelini maddi ve manevi olarak Türkiye'ye ödedi. Evet, güzel bir şarkıyla bu saatimizi noktalayacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Anatolia Rock grubu Dönmelisin diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27. Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak.

ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney'e geçiş müfettihi arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Savcılık, 46 şirket, 18 fon ve 42 kişi için bankalara ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme üzerine Başsavcılık, 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan lağım suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmek için seferber oldu. Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı dönüşüm hareketlerinden biri olarak 27 Eylül 2017'de Minerdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına ulaştı. Geri kazanım faaliyetleriyle yaklaşık 613 milyon ağacın kesilmesi ve 180 milyon ton sera gazı salımı önlendi. Ayrıca yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde atık depolama alanı ihtiyacının önüne geçildi. Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekteki görünürlüğünün artmasında Emin Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalarda belirleyici bir rol üstlendi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıları ile ilgili açıklama yaptı. Sözcü Rudeyne, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskıların ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdikleri Talmud-i kainlerin kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini vurgulayarak Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller kırmızı çizgidir, ateşle oynamaktır dedi. Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selami'nin hücresine baskın yaparak Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Beşiktaş'ı 95-81 yendi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Evet. Basında Gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem'de yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat ve magazin haberleriyle ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle yine bu saatimizde de paylaşacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Tarihte bugün köşemizle başlayacağız. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını da sırasıyla sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, 28 Eylül'de neler yaşanmış? 1730 yılında Patron Halil İsyanı başlamış. 1920'de Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu doğuda Ermenileri yenmiş. 1955'te Türk Migros İstanbul'da hizmete başlamış. 1970'te Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır ölmüş. 1982'de halk arasında banker Castelli diye anılan Abidin Cevher Özden Tunus'a yakalandıktan sonra Türkiye'ye gelerek tutuklanmış. 1993 yılında şair Tevfik Aksa 61 yaşında vefat etmiş. 1995 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat'la İsrail Başbakanı Isaac Rabin, Batı Şeria'nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaşmışlar. Tarihte bugün köşemizde önemli başlıkları sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimize Milliyet Gazetesi'yle başlayacağız. Panzehir Mekke İttifakı, Amerika'nın 1998 Ulusal Güvenlik Raporu'nda Avrasya'nın birleşmesine asla izin verilmeyeceğini ilan ettiği ortaya çıktı. Raporu gündeme getiren Danimarkalı akademisyen, planın panzehiri Mekke İttifakı diyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Milliyet'in bir diğer başlığına baktığımızda kabinenin gündemi yoğun. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. 455 binden fazla yatırımcı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Şimşek'le Adalet Bakanı Gürley'in kabineye sunum yapması bekleniyor. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemlerde görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise terörsüz Türkiye süreci olacak. Hemen altına baktığımızda 9 yıllık birikim COP31'e uzanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işi, Emin Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılı sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla kutlanıyor. Emin Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin sınırları aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirterek, şimdi 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor ifadelerini kullandım. Evet, Milliyet'in bir diğer başlığına baktığımızda tam dayanışma için Bahye'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Bahye ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek olan Fidan, bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edecek. Detaylar ise 9. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Ali Kaplan yer alıyor. Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii, aktarayım. Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyürtülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genelinde yer yer kuvvetli olması beklenmekte. Hava sıcaklıklarının 4 ile 6 dereceye düşmesi beklenmekte. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerde yağış ile ilgili kuvvetli uyarısı bulunmaktadır. Bu zinayette en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. Ankara 17, Çankırı, Kırıkkale, Zonguldak, Düzce 20, Bolu 16, Bartın 21, Karabük 18 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nü de sizlerle buluşturduk. Milliyet'in ilk sayfasında yer bulan bir diğer haber, Türkiye'nin yepyeni bir siyasete ihtiyacı var. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de partisinin Karesi İl Başkanlığı, ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. Yeni parti olarak adil, şeffaf ve bu ülkenin hak ettiği yeni düzeni hep birlikte kuracaklarını belirten Özel, Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı vardır açıklamasını yapıyor. Başkan ve CEO gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma iki kritik isme uzandı. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine Özel ve Sarpener gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 51 şüpheli tutuklanmıştı. Yolsuzlukla tavizsiz mücadele. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon kriziyle ilgili açıklamada her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek mesajını veriyor. 106 kişilik tedbir listesi şekilleniyor. Fon soruşturmasında savcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbir uygulaması talep edildi. SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusundaysa bazı kurumların tedbir kararı kaldırıldı. Detaylar 11. sayfada. Kozenoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm. Kaşif Kozenoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tamer eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre Tamer'in ölümü şüpheli bulundu. Detaylar ise 11. sayfada. Havanın faturasını vatandaşa kestiler. Hızla düşen hava sıcaklıkları tüketicilerin ısıtıcılara olan talebini artırdı. Son 10 günde artan ilgiyi fırsat bilen satıcılar ise fiyatlarda %100'e varan zamlar yaptı. Sadece 10 gün önce 3.915 liraya satılan bir ısıtıcı 10 gün sonra 6.611 lira fiyatla satışa çıkarıldı. Detaylar ise 5. sayfada. Panda diplomasisi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyaretinde ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak Amerika'ya gönderilmesi kararlaştırılan iki panda yola çıktı. Sichuan eyaletindeki Qingdu dev panda yetiştirme araştırma üstünde yaşayan pandalar Ping Ping ve Fu Shuang bu sabah uçakla Amerika'ya gönderildi. Detaylar ise 8. sayfada. Milliyet'in logo üstü haberlerine bakalım. Milli takım İtalya karşısında. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile kozlarını paylaşacak. İngiliz hakem Oliver'ın yöneteceği müsabakada İtalya ile 17. kez karşılaşacak olan Türkiye geride kalan 16 müsabakada hiç galip gelemedi. Hemen yanındaki habere baktığımızda heyecan verici bir keşif daha. Göbekli Tepe'de kazıların başlamasından bu yana ilk kez bütünlüğü korunmuş halde insan mezarları ortaya çıkarıldı. Mezarda bir kadın, bir erkek ve bir kız çocuğuna ait kemikler tespit edildi. Yeni bulguların Göbekli Tepe'nin yalnızca bir inanç kompleksi değil, insanların yaşadığı ve ölülerin gömdüğü çok işlevli bir neolitik yerleşim olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Dikkat, kapıda Hürrem Sultan var. Oyuncu Meryem Uzerli kaldığı otelde yan odadan yankılanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin sesine kayıtsız kalamadı. Dizide canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazanan Uzerli yan odanın kapısını çalarak sürpriz yaptı. Kapıyı açan otel sakini şaşkınlık yaşarken sosyal medyada keşke benim de kapımı Hürrem Sultan çalsa yorumları yağdı. Detaylar 4. sayfada. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Murat Işık'ın telefon hattımızda. Murat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii bugün bölgemizde parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçmesini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bugün Muğla çevrelerinde 4 ila 6 derece artarken diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalıyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, ancak öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli esmesini tahmin ediyoruz. Bölgeyle ilgili şu an herhangi bir meteorolojik uyarımız yok. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Antalya'da bugün 27 derece bekliyoruz, Muğla 24, Isparta ve Burdur'da ise günün en yüksek sıcaklığı 20 derece. Denizlerimizde ise rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3-5, yer yer 6 kuvvetinde, öğle ve akşam saatlerinde Bodrum Kaş arasında 5-7 kuvvetinde bekliyoruz. Dalga yüksekliklerimizde 1 ila 3 metre. Hava denizlerde de parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgeyle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz Murat Bey. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Güzel bir Anatolia Rock grubundan Aşkın Nur Yengi şarkısıyla sizleri buluşturalım. Hiç ummazdım.

0: 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Sabahattin Aksoylu telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin Merkezi Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinin çok buzlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında 2 ile 4 derecelik bir azalış beklentimiz var. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde bugünün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. Afyonkarahisar günün en yüksek sıcaklığı 17 derece. Denizli'de günün en yüksek sıcaklığının 22 derece. Uşak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 19 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğum son değerlendirme bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Afyonkarahisar'ı da uğurladık. Anadolu Ajansı'ndayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor açıklamasını yapıyor. Evet, Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik bir işlem yapılmayacaktır ifadesini kullandı. Bir diğer haberimiz, Merkez Bankası'nın firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem devreye giriyor. Uygulamanın etkinliğinin artırılması için yapılan düzenlemeye göre firmanın yıllık döviz satış limiti yıllık faaliyet kârı ile 12 aylık iş gücü maliyetinin toplanması yoluyla hesaplanacağı katma değeri kadar olabilecek. Bir diğer haber, Ankara'da sağanak nedeniyle bazı binaları su bastı. Evet, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlarla bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu. Keçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basın Evleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Binada yaşayan Burak Adaçoğlu gazetecilere sokakların dağıtımı ile ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları uzun süredir yaşadıklarını söyledi. Adaçoğlu 16 aylık çocuğunu evde bırakıp binasını temizlediğini belirterek şunları kaydetti. Bugün akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Üstüm sırılsıklam lağım suyu oldu. Ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım. Sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için. Sağ olsun askiden geldiler, suyu çektiler. Bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı. Rögar yine doldu. Bize dediler ki 15 dakika ihale alan firma gelecek, rögarı açacak. Ne gelen var, ne giden, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin. Ben burada lağım temizliyorum ve sabah 7.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektör çalışan bir insanım. İşe gitmesem yemiyeden kesecekler, bana yazık günah değil mi diyerek haklı olarak isyan ediyor vatandaş. Geçmiş olsun diyelim başkenti. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Fransa'daki kısmi senato seçimlerinde merkez sağcılar sandalye çoğunluğunu muhafaza etti. Aşırı sağcılar ilk kez grup kurmak için yeterli senatör sayısına ulaştı. Bir diğer habere baktığımızda Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak gösteren bir görsel paylaştı. Bir diğer haber ise Emniyet Genel Müdürlüğü bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeğe yansıtmadığını bildirdi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Bir diğer haber ise İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağışın etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Küresel piyasalar haftaya jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle satış baskısıyla başladı. Küresel piyasalar Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı. Bir diğer habere baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettiği ettiğini, yılın sonunda hedefler uygun şekilde turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını bildirdi. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberini paylaşalım. Prevede Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 13 gemi ve 2 denizaltılık kortej İstanbul Boğazı'ndan geçti. Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberinde İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı. 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Suat Yıldırım telefon hattımızda. Suat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zehra Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği, yağışların Bursa ve Bilecik çevreleriyle Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Kütahya Bilecik'te 17, Eskişehir'de 16, Bursa'da 20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Eskişehir bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Bengü Beker güzel bir şarkıyla radyonuzda Pişman Boy diyecek. Ardından Anadolu Ajansı'nda yine önemli gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

0: Trabzon bağlantımızda İlker Yılmaz yer alıyor. İlker Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Günaydın. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve Denizler için neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın çok bulutlu. Bölge genelini yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların güney yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezinde beklenilen günlük en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 22, Giresun 22, Gümüşhane 26, Rize 23, Artvin 27 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre. Görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Trabzon bağlantımızı uğurladık. Anadolu Ajansı sayfamızdayız. Amerikan basını İran'ın Hürmüz'de 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 Amerikan deniz piyadesi yaralandı. 3 Amerikalı yetkiliye dayandırılan haberde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 14 Eylül'de Amerika'ya ait gemiyi seyir füzesiyle vurduğu belirtildi. Gemide 8 deniz piyadesinin yaralandığı iddiasına yer verilen haberde hafif yaralanan, dumandan etkilenen askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadıkları öne sürüldü. Haberde askerlerin daha sonra görevlerine döndükleri belirtildi. Türkiye'nin yılda 50 ton altın üretebilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendiriliyor. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin mevcut sahalarla yılda 50 ton altın üretebilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeğe yansıtmadığı bildirildi. Bir diğer haber ise İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Bir diğer habere baktığımızda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Dışişleri Bakanlığı İsrail aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Bir diğer haber ise İsrail Demokratlar Partisi Genel Başkanı Golan, 7 Ekim 2023'teki saldırılara ilişkin tüm uyarıların Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ulaştığını ancak onun bunlara dikkati almadığı belirtiliyor. Bir diğer habere baktığımızda İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği Yemen'de saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, birazdan Sabah gazetesinde olacağız. Emre Fele kulak verelim, mahşerinde yan inşallah diyecek.

0: 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Mehmet Kaçmaz telefon attığımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normallerinin altında seyredecek, rüzgarımız güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ve beklenen hava durumu şu şekilde. Kayseri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20 derece. Kırşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20 derece. Nevşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece. Sivas parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20 derece. Yozgat parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece. Bölge müdürlüğümüzden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, Sabah gazetesindeyiz. 30'imli küçük kız kendi masalını yazdı. Doktorların bir daha konuşamaz dedi 30'imli masal. Aldığı eğitimle İngilizce, Rusça ve Portekizce öğrendi. Küçük kızın müthiş başarısı 30'imli çocukları olan ailelere de umut oldu. Evet, bir diğer habere baktığımızda Preveze gururu başlığını görüyoruz. Preveze, Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününde İstanbul Boğazı görkemli bir geçit törenine sahne oldu. Zaferi kutlayan Başkan Erdoğan, Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'yı kahraman Leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum dedi. Detaylarsa 12. sayfada. Erzurum'dayız. Sedat Orhan telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Erzincan Ardahan Bayburt ve Erzurum için söz sizde. Buyurun.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif ve orta, yer yer kuvvetli 40-60 km saat esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 11, Erzincan 15, Ardahan 7, Bayburt 10 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 23, Erzincan 25, Ardahan 23, Bayburt 25 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, son bağlantımızda paylaştık. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanları ilk değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Sabahın bir diğer haberine baktığımızda 5 milyon dolarlık rüşvete soruşturma. CHP'li Muhittin Böcek'in tahliye olmak için Yeni Parti milletvekili Erdem'e rüşvet verdiğinin ortaya çıkması savcılığı harekete geçirdi. Bir diğer haber, Kozinoğlu'nun cezaevi doktoru ölü bulundu. Eski MİT yönetici Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer hayatını kaybetti. Cesedi şu tarafından bulunan Tamer'in kesin ölüm nedeni adli tıp belirleyecek deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. 10 bin Gazze'linin cenazesi enkaz altında. Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında 74 bin aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İngiliz basını vahşi saldırılarla yerle bir edilen binaların 61 milyon tonluk enkaz altında 10 bin kişinin daha olduğunu belirtiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın saat 16.15'te Atmosfer'den Haber Var programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşuyor. Bugün saat 12.30'da Öyküden Türkiye, 13.30'da da İz Bırakanları kaçırmayın. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27, Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 27.

23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, İskenderun körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde 1 Ekim 2025-10 Ağustos 2026 döneminde 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürülerek 1541 ağacın kesilmesi önlendi. 13.667 kilo plastik atığın geri kazanılmasıyla 35.643 litre petrol tasarrufu sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında %7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz, dedi. Firavize Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 13 gemi ve 2 denizaltılık kortej İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 5 kişi yaralandı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Hazar Denizi'nde 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatın ardından askeri reform planı hazırlanması talimatını verdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinli iki vatandaşa saldırarak yaraladığı bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Ve son olarak spor. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti. Fransa'da düzenlenen 3 bant bilardo dünya şampiyonasında mücadele eden Tayfun Taşdemir bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 29 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısıyla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Bandercim çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışıyorsun, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak.

0: isyan olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 29 santigrat derece, Hatay İskenderun 29, Mersin Anamur 29, Antalya Alanya 29, Muğla Fethiye 28 santigrat derece, Antalya Finike 27, Antalya Kaş 26, Muğla Bodrum 25, Muğla Datça 25, Van Gebaş 24 santigrat derece, Rize Merkez 24, İzmir Konak 24, Balıkesir Ayvalık 23, Samsun Atakum 23, Aydın Kuşadası 23, Çanakkale Merkez 23, Giresun Merkez 23, İstanbul Sarıyer 22 santigrat derece, Bitlis Adilcevaz Liman 22, Van Tuşba Liman 22, Bitlis Tatman Liman 22, İzmir Dikili 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Sinop Merkez 21, Bartın Güney Mendirek Feneri 21, Ordu Altınordu 21, Kastamonu İnebolu 20, Düzce Akçakoca 20, Kastamonu Cide 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatler arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatleri arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatler arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatleri arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27. Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimiz

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde 1 Ekim 2025-10 Ağustos 2026 döneminde 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürülerek 1541 ağacın kesilmesi önlendi. 13.667 kilo plastik atığın geri kazanılmasıyla 35.643 litre petrol tasarrufu sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli biçimde gerileterek 2029 yılında %7,6 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz, dedi. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 13 gemi ve 2 denizaltılık kortej İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 5 kişi yaralandı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Hazar Denizi'nde 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatın ardından askeri reform planı hazırlanması talimatını verdi. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinli iki vatandaşa saldırarak yaraladığı bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Ve son olarak spor. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti. Fransa'da düzenlenen 3 bant bilardo dünya şampiyonasında mücadele eden Tayfun Taşdemir bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 21-14 derece, Atina parçalı bulutlu 26-16, Berlin parçalı bulutlu 24-12, Helsinki çok bulutlu 13-7, Kiev parçalı bulutlu 20-11, Kopenhag sağanak yağışlı 16-11, Londra sağanak yağışlı 20-13, Madrid parçalı bulutlu 27-18, Moskova sağanak yağışlı 17-10, Paris çok bulutlu 27-15, Priştina parçalı bulutlu 21-8, Roma parçalı bulutlu 26-16, Saraybosna parçalı bulutlu 18-7, Sofya parçalı bulutlu 18-9, Varşova parçalı bulutlu 20-10, Viyana az bulutlu 22-12, Zürih az bulutlu 28-10 derece, Amman parçalı bulutlu 29-19, Aşgabat parçalı bulutlu 24-12, Bağdat az bulutlu ve açık 43-31, Bakü parçalı bulutlu 28-18, Bişkek parçalı bulutlu 21-8, Duşanbe parçalı bulutlu 26-16, Kabil parçalı bulutlu 24-12, Kerkük az bulutlu ve açık 40-26, Kuveyt az bulutlu ve açık 41-31, Medine az bulutlu ve açık 42-28, Mekke az bulutlu ve açık 40-28, Riyad az bulutlu ve açık 42-25, Şam parçalı bulutlu 31-19, Tahran parçalı bulutlu 30-20, Taşkent parçalı bulutlu 27-15, Tiflis parçalı bulutlu 23-15, Tokyo parçalı bulutlu 25-20 derece, Cezayir parçalı bulutlu 33-21, Kahire parçalı bulutlu 33-23, Melbourne parçalı bulutlu 17-8, Montreal sağanak yağışlı 14-11, New York sağanak yağışlı 17-14, Sydney sağanak yağışlı 18-12, Washington parçalı bulutlu 17-16 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 22-12, Frankfurt çok bulutlu 26-12, Kırcaali sağanak yağışlı 21-14, Köln az bulutlu 25-15, Komrat parçalı bulutlu 20-12, Münih parçalı bulutlu 23-8, Podgorica parçalı bulutlu 24-12, Şumnu parçalı bulutlu 21-11, Taraglia parçalı bulutlu 21-12, Balkaneş parçalı bulutlu 22-13, Zenitsa parçalı bulutlu 22-9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 29-20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 29-15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. İstanbul Çekmeköy 98 kilogram, Kocaeli Başiskele 68, Yalova Çınarcık 52, Bursa İznik 46 kilogram, Konya Tuzlukçu 44, Balıkesir Kepsut 44, Eskişehir Sivrihisar 43, Hatay Erzin 43 kilogram, Adana Yumurtalık 40, Ankara Polatlı 37, Isparta Davraz 36, Muğla Marmaris 34 kilogram, Afyonkarahisar 30, Osmaniye 30, Sakarya Akyazı 29, İzmir Ödemiş 28 kilogram, Bilecik Pazaryeri 28, Bartın 27, Düzce Gölyaka 27, Burdur Bucak 26 kilogram, Ardahan Çıldır 25, Kırklareli Vize 25, Kırşehir Göllü Köyü 24, Çankırı Ilgaz 24 kilogram, Denizli Çivril 23, Antalya Kumluca 23, Kastamonu Ilgaz 23, Kahramanmaraş 21, Kayseri Koca Sinan 21, Karabük Eflani 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Fırtına nedir?
1: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre

Sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27. Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey
ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethi Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri fon krizi soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son durum kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak, atılacak ilave adımlar değerlendirilecek. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan kurulun 24 Ağustos'taki ilk toplantısının ardından gelinen aşama gözden geçirilecek. Sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlarla terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin tüm detaylar kapsamlı biçimde analiz edilecek. Şanlıurfa bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı organizasyonlardan biri olan Teknofest Güneydoğu'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Eylül'de kapılarını ziyaretçiler açacak olan festival için GAP Havalimanı'nda hummalı çalışmalar sürerken 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu güvenli ödeme sistem uygulamasının başlangıç tarihinin teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenli doğal gaz tüketim desteğinde 2026 Ocak-Eylül döneminde 620.464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik ve iletişim merkezleri, liman altyapısıyla Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Tayland'ın başkenti Bangkok'un büyük bölümünde yaşanan sel felaketinden yaklaşık 700 bin kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi. Pekin, İki ülke ekonomi heyetlerinin yaptıkları görüşmelerde 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesi, Çin'in Amerika'dan kömür ithalatı, tarım ürünleriyle finansal hizmetlerde karşılıklı pazar erişimi ve yapay zeka diyaloğu başlatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğini hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatler arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatler arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 29 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısıyla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir özlemle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu. Kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinden Aktaş diye belediğim türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Selahattin Sarıkaya'dan repertuara kazandırmış. Sevgili dinleyenlerimiz, türkünün hikayesine geçmeden önce Güneydoğu Anadolu bölgesinin müzik kültürüyle ilgili bilgiler verelim sizlere. Güneydoğu Anadolu müzikleri bölgenin yöresel özelliklerini yansıtırlar. Güneydoğu denilince önce Urfa aklımıza gelir. Urfa'nın halk müziği, ezgilerindeki müzikalite, söz zenginliği, eser sayısı, kaliteli ve sistemli icrasıyla Türk halk müziği içinde seçkin bir konuma sahip olmuş ve bu özelliklerinden dolayı Urfa'ya açık konservatuar gibi çok güzel bir benzetme yapılmıştır. Düğünlerde, kına gecelerinde, asbap gecelerinde, dergah ve tekkelerde, mevlitte, dağ yatılarında ve nihayet sıra gecelerinde bu açık konservatuarın usta hocaları, okuyucuları, meraklılarına ders niteliğinde meşkler yapmışlardır. Urfalıların hayatlarının her evresinde musiki olduğu için halkın büyük çoğunluğu da müzikle yakından ilgilenmiştir. Öyle ki Urfa'da hoyratlara bile meslek erbapları kendi üslup ve isimlerini iliştirmiştir. Örneğin bahçacı, kalaycı, daşçı, keçeci hoyratı gibi. Dolayısıyla 7'den 70'e hemen herkes az ya da çok müziğe ilgi duyar. Urfa halk musikisi Kerkük ve Harput yörelerindeki türkü ve uzun havalarla gerek ezgi olarak gerekse de tanımlamalarla benzerlik arz eder. Urfa'nın etkileşim içinde olduğu bu yörelerle ortak çok sayıda varyant türkü ve uzun havası mevcuttur. Urfa halk musikisinin etkileşim içinde olduğu önemli bir merkez de klasik Türk musikisidir. Öyle ki şarkı ile türkünün harman olduğu, buluştuğu yerlerden biri de Urfa'dır. Folklor bölgesi içerisinde bulunan Diyarbakır, söz zenginliği, ezgi yapısı, makam geleneği, icra ortamları ve eşlik çalgıları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bir dönem her evde bir udun bulunduğu bilinmektedir. Saray musikisi olarak bilinen Diyarbakır musikisi, velime geceleri olarak adlandırılan, müzisyenlerin, şairlerin, ediplerin ve şehrin ileri gelenlerinin katıldığı bu gecelerde icra edilen eserler, Diyarbakırlı şairlerin yazdığı gazeller, mayalar, hoyratlar, şarkı ve türküler, Ahu Baba, Hacı Eftal Efendi, Ahmet Verdi Çelebi, Şahla Mustafa Çelebi, Üstad Seyit Nuh, Ahmet Yüksek Ses, Celal Güzel Ses'in sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Renkli ve zengin bir kültüre sahip Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğlenceler de yöresel tarzda yapılmaktadır. Çok farklı toplulukları bir araya getiren Güneydoğu eğlenceleri özellikle turistler tarafından büyük ilgi görüp turizm alanında da sıkça yapılmaktadır.
Sıra geceleri bu eğlencelerin en bilindik olanıdır. Gece kulübü, bar ve disko sayısının çok az olduğu bölgede müzik kültürü türküler üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Hemen her şehirde türkü barlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Sıra gecesi Şanlıurfa kültürünün bir parçasıdır. Bu geceler en az 400-500 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Sohbet ve muhabbet ederken bir yandan edebiyat, musiki, birlik beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, usta çırak geleneği, küçüğe sevgi, büyüğe hürmet gibi özellikleri aşılamak üzerine kurulmuştur. Türk halk müziğinde ritimsiz, sözlü müziğe uzun hava denir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kerkük'te uzun havalara hoyrat denir. Bölgede halay türü oyun ve müzikleri icra edilip oynanılır. Barak ağzı, hoyrat, maya ve peşrev icra geleneği hüküm sürmektedir. Yörede kullanılan çalgılar davul, zurna, kaval, bağlama, def ve çift kamıştır. Güneydoğu Anadolu'da genellikle oynanan oyunlar şunlardır. Ağır halay, düz halay, ağır malatya, berde, deriko, galüç, üç ayak, ağır hava, dik hava, Hasan Dağlı, lorke, pekmezo, dokuzlu, dokuz okkalı, tırpano, kudaro halayı, ağır govcuk, tırge, simsin, sevdadır. Adıyaman'da halk oyunları bölgede oynanan dizi biçimindeki oyunlardandır ve genellikle ağır olarak sürdürülen halaylardır. Kadınlar da bu oyunlardan bir kısmını kendi aralarında oynarlar. Oyunlara eşlik eden müzik aletleri davul, zurna, kaval, bağlama, def, ıklı, darbuka, cümbüş, leğen ve curadır. Diyarbakır'da oynanan halk oyunları kına geceleri, düğün, bayram ve özel zamanlarda oynanır. Bazen sohbet ve eğlenme amaçlı gidilen yerlerde halk oyunları da oynanır. Bazen de yöreye özgü eyvanlı evlerde eğlence amaçlı bir araya gelinir ve bu muhabbetlerin açılışı halk oyunlarıyla yapılır ve ardından müzikle devam eder. Hatta bu güzel sohbetler için özel davul zurna bile temin edilir. Yörede oyunlar genelde ağırdan başlayıp hızlanarak devam eder. Kırsal kesimlerde ise çeşitli biçimlerde diziler oluşturulur ve sözlü sözsüz ezgiler eşliğinde oynanır. Oyunlar serçe parmaklar, kollar ve avuç işlerinin birleşmesiyle oynanır. Bazı oyunlarda kollar serbest bir halde seyir gösterir. Yörede bazı oyunlar araçlar eşliğinde oynanır. Bu araçlar genelde teşi, bakraç, tüfek, sopa, tırpan ve kepenektir. Seyirlik oyunları geçmişte gerçekleşen olaylar, doğadan etkileşim, dini inançlar ve hikayelerden derlenip belli bir formda ve uygun müzikle sahneleme olayıdır. Bu oyunlar yörede hala eski canlılığını koruyarak oynanmaktadır. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yörenin musiki ve oyun kültürüyle ilgili bu bilgileri paylaştıktan sonra şimdi türkümüzün hikayesine geçelim. İnsanoğlu oldum olası soyunu sürdürmek ister. Doğanın gereği bu. Geldin diyorsun, yerine evlat bırakacaksın. Benim halkım çağlar boyunca oğula daha bir önem vermiştir. Hele beylerin oğlunun olması halkı sevindirmiş, olmaması ise her zaman üzmüştür. Zamanı ve yeri unutulmuş. Yüzyıllar önce Anadolu'muzun bir yöresinde bir Türk boyu gün görmüş. Bu boy barış ve huzur içinde yaşayan bir boymuş. Gün gelmiş, genç ve yakışıklı bey gönlünce bir kızla evlenmiş. Halk kendi düğünü yapılıyormuş gibi sevinmiş. Yönelmiş düğünde. Dünya dönmüş, yıllar geçmiş. Beyin çocuğu olmamış. Bu olay tüm boya tasa olmuş. İlkin beyin anası ve öteki yakınları başlamışlar dillenmeye. Ağabeyimiz, civan beyimiz, sen iyisin, hoşsun ya. Bak, çocuğun olmuyor. Yarın Allah gecinden versin.
sen konduğun dünya adlı handan göçersen, soyumuza kim beylik edecek? Bey, söylediklerine kendisi de inanmasa bile, konuyu açanlara, Allah büyüktür, bana da bir oğul verir, der. Ama hikmetinden sual olunmaz. Allah oğul vermemiş beye. Zamanla serzenişler yakınmaya dönüşmüş. Ulu beyimiz, görüyorsun işte, yıllar gelip geçiyor. Hala bir evlada kavuşamadın. Karın iyi hoş ama çocuğu olmuyor. Senin halkımıza veliaht bırakacak bir kızla evlenmene o da bir şey diyemez. Bey karısını seviyormuş. Ama ne yapsın, töre bu. Türkülere bile girmiş. Susuz derelerde kavak biter mi? Oğlansız evlerde duman tüter mi? Sonunda töre sürdürmüş hükmünü ve beyin yeniden evlenmesi kararlaştırılmış. Karısı olup bitenleri içi kan ağlasa da olgunlukla karşılamış. Ne hakkım var soyumuzu velihatsız bırakmaya? Ben beyimize layık, beyimize oğul verecek kızı kendim bulacağım, demiş ve dediğinde yapmış. Beyin kendisine yakışacak kızla evlenmesinde elinden geleni yapmış. İçindekileri vurmamış dışa. Ve zaman olmuş ki beyle yeni gelinin düğünleri kurulmuş. Eski gelin ev sahipliği görevini yüklenmiş. Konukları yordamınca ağırlamış. Beyle yeni gelinin gerdeğe girdikleri gece eski gelin de vurmuş kendini dağlara. Ormanların yavrusuymuşçasına o da senin, bu tepe benim dolaşmış durmuş. Yaban yaratıklarıyla dostluklar kurmuş. Yüreği eski yürekmiş ya, kafası aynı kafa değilmiş. Aklı yele sele karışmış. Bir dereden geçiyormuş ki uzunca bir aktaş bulmuş. Almış aktaşı, tülbendiyle belemiş, kundaklamış. Bir yandan aktaşa sarılır, bir yandan da adını bildiği tüm ermişler aracılığıyla bu taşa can vermesi için Allah'a yakarırmış. Yaradan bu. Ne istese olmaz ki. Sevgisinden usunu uçurup dağlara çıkan bu iyi niyetli saf gelinin dileğini yerine getirmiş. Aktaş'a can vermiş. Bu öykü göğermiş, bostan olmuş. Duygulu bir türkü olarak halkın diline destan olmuş. Türkünün ilk dörtlüğünde kadının aktaş canlansın diye yakarışı, son iki dörtlükte de taş canlandıktan sonraki sevinç ve duyguları dile getirilmektedir. Aktaş diye belediğim, tülbendime doladığım, haktan dilek dilediğim, Mevlam şu taşa bir can ver. Yoldan geçen yolcu kardeş, ben kimselere olamam sırdaş. Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam bu taşa can ver. Bebeksiz oldum divane, ben ağlarım yane yane. Konya'da Ulu Mevlana, Mevlam şu taşa can versin. Tarlalarda olur yaba, savrulur kaba kaba. Ödemiş de, birgi dede, Mevlam bu taşa can versin. Bebek uyandı bakıyor, sevinci içim yakıyor. Gözlerimden yaş akıyor, emzireyim nenli. Yüksekte şahin yuvası, alçakta avşar ovası. Gelsin yavrumun babası, emzireyim ninni. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi öyküsünü anlattığımız bu türküye kulak verelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saat

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27. Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.
2: 28 Eylül Pazartesi günü Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey

ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. İskenderun körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8,
Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri fon krizi soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son durum kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak, atılacak ilave adımlar değerlendirilecek. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan kurulun 24 Ağustos'taki ilk toplantısının ardından gelinen aşama gözden geçirilecek. Sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlarla terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin tüm detaylar kapsamlı biçimde analiz edilecek. Şanlıurfa bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı organizasyonlardan biri olan Teknofest Güneydoğu'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Eylül'de kapılarını ziyaretçiler açacak olan festival için GAP Havalimanı'nda hummalı çalışmalar sürerken 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu güvenli ödeme sistem uygulamasının başlangıç tarihinin teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenli doğal gaz tüketim desteğinde 2026 Ocak-Eylül döneminde 620.464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik ve iletişim merkezleri, liman altyapısıyla Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Tayland'ın başkenti Bangkok'un büyük bölümünde yaşanan sel felaketinden yaklaşık 700 bin kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi. Pekin, İki ülke ekonomi heyetlerinin yaptıkları görüşmelerde 30 milyar dolar değerinde mal ticaretinde gümrük tarifelerinin karşılıklı düşürülmesi, Çin'in Amerika'dan kömür ithalatı, tarım ürünleriyle finansal hizmetlerde karşılıklı pazar erişimi ve yapay zeka diyaloğu başlatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğini hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Anadolu Efes basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 21-14 derece, Atina parçalı bulutlu 26-16, Berlin parçalı bulutlu 24-12, Helsinki çok bulutlu 13-7, Kiev parçalı bulutlu 20-11, Kopenhag sağanak yağışlı 16-11, Londra sağanak yağışlı 20-13, Madrid parçalı bulutlu 27-18, Moskova sağanak yağışlı 17-10, Paris çok bulutlu 27-15, Priştina parçalı bulutlu 21-8, Roma parçalı bulutlu 26-16, Saraybosna parçalı bulutlu 18-7, Sofya parçalı bulutlu 18-9, Varşova parçalı bulutlu 20-10, Viyana az bulutlu 22-12, Zürih az bulutlu 28-10 derece, Amman parçalı bulutlu 29-19, Aşgabat parçalı bulutlu 24-12, Bağdat az bulutlu ve açık 43-31, Bakü parçalı bulutlu 28-18, Bişkek parçalı bulutlu 21-8, Duşanbe parçalı bulutlu 26-16, Kabil parçalı bulutlu 24-12, Kerkük az bulutlu ve açık 40-26, Kuveyt az bulutlu ve açık 41-31, Medine az bulutlu ve açık 42-28, Mekke az bulutlu ve açık 40-28, Riyad az bulutlu ve açık 42-25, Şam parçalı bulutlu 31-19, Tahran parçalı bulutlu 30-20, Taşkent parçalı bulutlu 27-15, Tiflis parçalı bulutlu 23-15, Tokyo parçalı bulutlu 25-20 derece, Cezayir parçalı bulutlu 33-21, Kahire parçalı bulutlu 33-23, Melbourne parçalı bulutlu 17-8, Montreal sağanak yağışlı 14-11, New York sağanak yağışlı 17-14, Sydney sağanak yağışlı 18-12, Washington parçalı bulutlu 17-16 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 22-12, Frankfurt çok bulutlu 26-12, Kırcaali sağanak yağışlı 21-14, Köln az bulutlu 25-15, Komrat parçalı bulutlu 20-12, Münih parçalı bulutlu 23-8, Podgorica parçalı bulutlu 24-12, Şumnu parçalı bulutlu 21-11, Taraglia parçalı bulutlu 21-12, Balkaneş parçalı bulutlu 22-13, Zenitsa parçalı bulutlu 22-9, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 29-20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26-22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 29-15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Hayat bazı insanlara yalnızca tek bir meslek değil, pek çok alanda üretmenin, iz bırakmanın ve ardında unutulmayacak eserler bırakmanın kapılarını açar. Kimi zaman bir mikrofonun başında şarkı söyleyen bir sanatçı, kimi zaman bir televizyon dizisinin kamera arkasındaki üreticisi, kimi zaman milyonların hafızasında yer eden bir oyuncu, kimi zaman da ülkesine hizmet etmeyi seçen bir siyasetçi. Bugün İz Bırakanlar programında müzikten televizyona, sinemadan yapımcılığa, siyasetten sosyal yaşama kadar uzanan çok yönlü yaşamıyla Türk televizyon tarihine damga vuran bir ismi anıyoruz. Sıcakkanlı kişiliği, güçlü dostlukları, üretkenliği ve ardında bıraktığı sayısız eserle hatırlanan Osman Gazi Yağmurdereli. Şimdi henüz televizyon yapımcısı olmadan önce şarkılarıyla tanınan Osman Gazi Yağmurdereli'yi dinliyoruz. Kıbrıs ezgilerinden uyarlanan ve yıllarca dillerden düşmeyen Bir Bir Birilerine şarkısı Kıbrıs kökenli neşeli bir halk ezgisidir. Osman Yağmurdereli'nin yorumuyla büyük bir ilgi görmüş ve onunla özdeşleşmiştir. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

0: Takvimler 6 Şubat 1953'ü gösterirken Karadeniz'in tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Trabzon'da bir çocuk dünyaya gelir. Adı Osman Gazi'dir. Ailesi ise yalnızca Trabzon'un değil, Türk siyasetinin de tanınmış ailelerinden biridir. Babası, Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin önemli isimlerinden Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli. Annesi Selma Hanım. Köklü bir aile ortamında yetişen Osman Gazi Yağmurdereli'nin çocukluğu, disiplinin, eğitimin ve kültürün ön planda olduğu bir evde geçer. Aslen Gümüşhane'nin Yağmurdere köyüne uzanan aile kökleri, Anadolu kültürüyle iç içe büyümesine katkı sağlar. İlkokul yıllarına Trabzon Kurtuluş İlkokulu'na başlar. Ancak babasının milletvekili seçilmesiyle aile Ankara'ya taşınır. Başkent. O yıllarda Türkiye'nin kültür ve sanat hayatının da merkezlerinden biridir. Kavaklıdere İlkokulu, ardından Namık Kemal Lisesi ve Yenişehir Koleji. Osman Gazi Yağmurdereli'nin eğitim yolculuğu burada devam eder. Henüz gençlik yıllarında müzeye duyduğu ilgi dikkat çekmektedir. Okul müsamereleri, arkadaş toplantıları, müzik onun için yalnızca bir hobi değildir. Hayatının merkezine yerleşmeye başlayan büyük bir tutkudur. 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünden mezun olur Osman Yağmurdereli. Artık diplomalı bir müzik öğretmenidir. Bir süre öğretmenlik yapar. Ancak içindeki sanat tutkusu sınıfın duvarları arasında kalacak kadar küçük değildir. 1975 yılı hayatında yeni bir sayfanın açıldığı yıldır. Profesyonel olarak sahne almaya başlar. Ankara gazinolarında söylediği şarkılar kısa sürede dikkat çeker. Fakat onun hedefi daha büyüktür. İstanbul, Türkiye'nin eğlence dünyasının kalbi. Bu yolculukta en büyük desteği yakın dostu Faruk Tınaz verir. Onun ısrarıyla İstanbul'a gelir. Şişli'de mütevazı bir apartman dairesi ama bu ev sıradan bir ev değildir. Aynı çatı altında Faruk Tınaz, Kamil Sönmez, bir süre sonra Asım Ekren. Henüz büyük şöhretine kavuşmamış 4 genç sanatçı aynı hayalin peşindedir. Gündüz provalar, akşam sahneler, bitmeyen umutlar. İşte Osman Yağmurdereli'nin sanat yolculuğu da tam burada şekillenmeye başlar. İlk albümleri Nişan Yüzüğü ve Sarışın dinleyiciler tarafından ilgi görür. Osman Gazi Yağmurdereli'nin sanat yaşamının ilk yıllarından dinleyicilerin severek eşlik ettiği eserlerden biri geliyor şimdi. Sarışın.
1: Çalıp çırpı bir kız, gözleri yıldız. Cıvıl cıvıl bir yüz, bu yaşta bu hız.

1970'li yılların sonu, 1980'li yılların başı. Türkiye'de televizyonun giderek daha fazla eve girdiği, TRT ekranlarının milyonlarca insanı aynı hikayelerde buluşturduğu yıllar. Osman Gazi Yağmurdereli için de yeni bir dönemin başlangıcı olur. Müzik onun ilk aşkıdır. Ancak sanatın yalnızca sesle sınırlı olmadığını düşünür. Sahnedeki doğal tavrı, sıcak gülümsemesi ve güçlü iletişim becerisi onu oyunculuğa yöneltir. Önce sinema filmlerinde küçük roller, ardından televizyon dizileri. Ve her yeni yapım onu seyircinin biraz daha yakından tanımasını sağlar. 1980'li yıllarda Türk televizyonculuğu gelişirken Osman Gazi Yağmurdereli de bu gelişimin önemli isimlerinden biri haline gelir. Onun oyunculuğunda yapmacıklık yoktur. Seyirci karşısında rol yapan bir sanatçı değil, mahallesinden tanıdığı samimi bir insan görür. Bu doğallık onun en güçlü yönlerinden biri olur. 1988 yılında yayın hayatına başlayan İspeş'inde dizisinde canlandırdığı Komiser Esat karakteri ise kariyerinin dönüm noktalarından biridir. Komiser Esat, görevini ciddiyetle yapan, adaletten ayrılmayan, aynı zamanda insani yönünü kaybetmeyen bir karakterdir. Osman Gazi Yağmurdereli'nin sıcak oyunculuğu bu karakteri izleyicinin hafızasında unutulmaz kılar. Dizi yalnızca polisiye yönüyle değil, güçlü oyuncu kadrosu ve nitelikli senaryosuyla da dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olur. TRT ekranlarında yayınlanan bu yapım, Osman Gazi Yağmurdereli'nin oyunculuk kariyerinde yeni kapılar açar. Şimdi sözümüzü sanat yaşamının ilk yıllarından dinleyicilerin severek eşlik ettiği eserlerden biri geliyor şimdi.

1988 yılı Osman Gazi Yağmurdereli için yalnızca başarılı bir oyunculuk döneminin değil, aynı zamanda yepyeni bir kariyerin başlangıcıdır. Bu yıl kurduğu Yağmur Ajans, kısa sürede Türk televizyon tarihinin en üretken yapım şirketlerinden biri haline gelir. O yıllarda özel televizyonlar henüz yeni yeni yayın hayatına başlamaktadır. Türk televizyonculuğu büyük bir değişim yaşamaktadır. Yeni kanallar, yeni izleyici alışkanlıkları ve her geçen gün artan kaliteli dizi ihtiyacı. İşte Osman Gazi Yağmurdereli tam da bu dönemde yalnızca yapım yapan bir isim değil, televizyon sektörünün yönünü belirleyen yapımcılardan biri olur. İlk büyük başarılardan biri Kerime Nadir'in unutulmaz romanı Samanyolu'nun televizyona uyarlanmasıdır. Duygusal anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören bu yapım, Yağmur Ajans'ın adını geniş kitlelere duyurur. Ardından peş peşe gelen diziler. Her biri kendi döneminin çok konuşulan yapımları olur. Bizim Mahalle, sıcak mahalle ilişkilerini anlatan, aile kavramını ön plana çıkaran bir yapım. Marziye, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ekrana taşıyan güçlü bir hikaye ve elbette Türk televizyon tarihinin kilometre taşlarından biri, Yılan Hikayesi. Memoli ve Zeyno karakterleriyle milyonları ekran başına toplayan bu dizi, yıllar boyunca reyting listelerinin zirvesinde yer alır. Osman Gazi Yağmurdereli'nin yapımcılık anlayışında yalnızca yüksek izlenme oranları değil, güçlü senaryolar ve karakterler de önemli bir yer tutar. Onun yapımlarında Anadolu'nun sıcaklığı, aile bağları, dostluk, sevgi ve insan hikayeleri her zaman ön plandadır. Şimdi Osman Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği ve Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden birinin müziğine kulak veriyoruz. Yılan Hikayesi jenerik müziği.

1990'lı yılların ikinci yarısı. Türk televizyonculuğu büyük bir değişimin içindedir. Özel kanallar ya çoğalmış, izleyici artık yalnızca haber ve eğlence programlarını değil, güçlü hikayeleri olan dizileri de takip etmeye başlamıştır. İşte bu dönemde Osman Yağmurdereli'nin adı kaliteli yapımlarla özdeşleşir. Kurduğu Yağmur Ajans yalnızca dizi üreten bir şirket değildir. Aynı zamanda genç senaristlerin, yönetmenlerin ve oyuncuların yetiştiği bir okul gibidir. Onun çalışma anlayışında disiplin kadar güven de vardır. Sette çalışan herkes onun kapısını rahatlıkla çalabildiğini anlatır. Çünkü Osman Yağmurdereli için televizyon yalnızca reyting yarışından ibaret değildir. Ona göre televizyon insana dokunabilen hikayeler anlatabildiği ölçüde değerlidir. Bu anlayışla hazırladığı yapımlar yıllar boyunca milyonlarca izleyicinin hafızasında yer alır. Kınalı Kar, Anadolu'nun sıcaklığını, geleneklerini ve insan ilişkilerini ekrana taşır. Marziye, bir kadının yaşam mücadelesini anlatırken toplumsal gerçeklikten de uzaklaşmaz. Bizim Mahalle, komşuluğun, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini hatırlatır. Kara Gümrük Yanıyor, İstanbul'un eski semt kültürünü ve mahalle dayanışmasını ekranlara taşır. Osman Gazi Yağmurdereli'nin yapımlarında dikkat çeken ortak özellik insan hikayeleridir. Çünkü o seyircinin kendinden bir parça bulacağı karakterler oluşturmayı önemser. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve albümün dikkat çeken romantik şarkılarından birini dinliyoruz. Başımın Tatlı Belası.

Sevgili dinleyenler, şimdi Osman Gazi Yağmur Dereli'nin yapımcılığını üstlendiği ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören dizilerden birinin müziğini dinliyoruz. Kınalı Kar dizisi müziği sizlerle.

Osman Gazi Yağmur Dereli'nin en çok takdir edilen yönlerinden biri de genç yeteneklere fırsat vermesiydi. Bugün Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan pek çok oyuncu kariyerinin ilk önemli adımlarını onun yapımlarında attı. Bu isimlerden biri de çocuk yaşta keşfedilen Çağla Şimşek'tir. Bir gün annesiyle birlikte doktora giderken tesadüfen Osman Yağmur Dereli ile karşılaşırlar. Küçük Çağla'nın doğal tavırlarından etkilenen Yağmur Dereli annesine kartını uzatır, bir gün sete gelin der. Bu davet küçük bir çocuğun hayatını değiştirir. Kısa süre sonra Elveda Derken dizisinde rol alan Çağla Şimşek oyunculuk kariyerine ilk adımını atar. Yıllar sonra verdiği röportajında bu karşılaşmayı hayatının dönüm noktası olarak anlatacaktır. Osman Yağmur Dereli'nin sektörde saygı görmesinin nedenlerinden biri de budur. Yalnızca başarılı projeler üretmesi değil, yeni isimlere güvenmesi, onların önünü açması ve Türk televizyonuna yeni yüzler kazandırması. 2007 yılında sanat yaşamının yanı sıra siyasette de aktif görev üstlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak görev yapmaya başlar. Sanatın içinden gelen bir isim olarak kültür ve sanat alanlarındaki çalışmaları desteklemeye devam eder. Ancak aynı yıllarda sağlık sorunları da giderek ağırlaşmaktadır. Uzun süren tedavi süreci ve büyük bir mücadele. 2 Ağustos 2008 günü Türk televizyonculuğu önemli bir ismini kaybeder. Osman Gazi Yağmur Dereli 55 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Cenazesi sanat ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla son yolculuğuna uğurlanır. Ayşiyan mezarlığında toprağa verilen Osman Gazi Yağmur Dereli ardında yalnızca televizyon dizileri bırakmaz. Yüzlerce bölüm, onlarca yapım, binlerce saatlik yayın ve milyonlarca insanın hafızasında yer eden unutulmaz karakterler onun gerçek mirasıdır. Bugün hala tekrar bölümleriyle izlenen diziler yalnızca bir dönemin televizyon anlayışını değil, Osman Yağmur Dereli'nin kaliteli yapımcılık anlayışını da yaşatmayı sürdürüyor. O sanatçıydı, oyuncuydu, şarkıcıydı, yapımcıydı, siyasetçiydi ama hepsinden önce insan ilişkilerine değer veren, dostlukları önemseyen ve üretmekten hiç vazgeçmeyen bir kültür insanıydı. Ardında bıraktığı eserler Türk televizyon tarihinin önemli kilometre taşları arasında yaşamaya devam edecek. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün yapımcı, oyuncu, müzisyen ve siyasetçi kimliğiyle Türk televizyon tarihine önemli katkılar sunan Osman Gazi Yağmur Dereli'yi andık. Onun yaşam öyküsünü, sanat anlayışını ve ekranlara kazandırdığı unutulmaz yapımları birlikte hatırladık. Programımızı sanatçının romantik repertuarında öne çıkan eserlerden Sev Beni şarkısıyla noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamızın başka bir değerli isminin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı.

gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27. Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren

yerden yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek, kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle, İlerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirilmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik yapılan tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor. FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güneyi ve doğusu, kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 29 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve batısıyla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 29 santigrat derece, Hatay İskenderun 29, Mersin Anamur 29, Antalya Alanya 29, Muğla Fethiye 28 santigrat derece, Antalya Finike 27, Antalya Kaş 26, Muğla Bodrum 25, Muğla Datça 25, Van Gebaş 24 santigrat derece, Rize Merkez 24, İzmir Konak 24, Balıkesir Ayvalık 23, Samsun Atakum 23, Aydın Kuşadası 23, Çanakkale Merkez 23, Giresun Merkez 23, İstanbul Sarıyer 22 santigrat derece, Bitlis Adil Cavaz Liman 22, Van Tuşba Liman 22, Bitlis Tatvan Liman 22, İzmir Dikili 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Sinop Merkez 21, Bartın Güney Mendirek Feneri 21, Ordu Altınordu 21, Kastamonu İnebolu 20, Düzce Akçakoca 20, Kastamonu Cide 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19.

İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında

orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.
Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek, kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle, İlerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirilmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik yapılan tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor. FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 14 derece, Atina parçalı bulutlu 16, Belgrad parçalı bulutlu 13, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 13, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 10, Paris çok bulutlu 15, Priştine parçalı bulutlu 8, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 7, Sofya parçalı bulutlu 9, Tiran parçalı bulutlu 12, Varşova parçalı bulutlu 10, Viyana az bulutlu 12, Zürih az bulutlu 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 19 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 12, Astana parçalı bulutlu 1, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 8, Duşanbe parçalı bulutlu 16, Kabil parçalı bulutlu 12, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 19, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 21 derece, Kahire parçalı bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal sağanak yağışlı 11, New York sağanak yağışlı 14, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 12 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 16, Kırcaali sağanak yağışlı 14, Köln az bulutlu 15, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence çok bulutlu 14, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica parçalı bulutlu 12, Selanik sağanak yağışlı 13, Şumlu parçalı bulutlu 11, Taraklıya parçalı bulutlu 12, Balkaneş parçalı bulutlu 13, Zenitsa parçalı bulutlu 9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. İstanbul Çekmeköy 98 kilogram, Kocaeli Başiskele 68, Yalova Çınarcık 52, Bursa İznik 46 kilogram, Konya Tuzlukçu 44, Balıkesir Kepsut 44, Eskişehir Sivrihisar 43, Hatay Erzin 43 kilogram, Adana Yumurtalık 40, Ankara Polatlı 37, Isparta Davraz 36, Muğla Marmaris 34 kilogram, Afyonkarahisar 30, Osmaniye 30, Sakarya Akyazı 29, İzmir Ödemiş 28 kilogram, Bilecik Pazaryeri 28, Bartın 27, Düzce Gölyaka 27, Burdur Bucak 26 kilogram, Ardahan Çıldır 25, Kırklareli Vize 25, Kırşehir Göllü Köyü 24, Çankır Ilgaz 24 kilogram, Denizli Çivril 23, Antalya Kumluca 23, Kastamonu Ilgaz 23, Kahramanmaraş 21, Kayseri Koca Sinan 21, Karabük Eflani 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatleri arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun iç ve batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatleri arasında Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevreleriyle Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27.

Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında olur.

ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek, kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle, İlerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirilmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik yapılan tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor. FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleriyle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
6: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
8: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
9: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
8: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
9: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden haber var. Programımızdan bütün dinleyenlerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Her akşam olduğu gibi saatimiz 18'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. En güncel hava durumu tahminlerini sizlere uzmanlarımız aracılığıyla bölge bölge aktaracağız. Her akşam olduğu gibi mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyorum. Evet, ilk bağlantımızı vakit kaybetmeden Elazığ ile gerçekleştirelim. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban hattımızda. İyi akşamlar Ayhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ayhan Bey, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, buyurun.
0: Bölgeniz için söz sizde efendim, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bugün akşam saatlerine kadar tüm bölgede, yarın öğlen saatlerine kadar Elazığ'ın doğusu, Bingöl ve Tunceli çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 12-25, Malatya 11-23, Tunceli 12-25, Bingöl 11-25, Adıyaman 16-28 derece olacağı tahmin edilmektedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyoruz Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Ayhan Bey. Biz de iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz sizlere.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, Elazığ ve çevresi için tahminleri aldık. Birazdan Van ve çevresi için de tahminleri uzmanımızdan alacağız.

0: Değerli dinleyenler, Van ve çevresi için de uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu hattımızda. İyi akşamlar Gülizar Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklıklarının Muş 15, Hakkari 16, Bitlis 12, Van'da ise 13 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yayınlar diliyorum.
0: Biz de iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Evet, Van ve çevresi için de tahminlerimizi aldık. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine diğer bağlantılarımızla burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda atmosferden haber var. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. İki bölgemizden tahminleri aldık. Elazığ ve Van'a gittik. Şimdi 1. Bölge Müdürlüğümüz İstanbul'dayız. Uzmanımız Sayın İrem Yılmaz hattımızda. İrem Hanım, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Bölgeniz için en güncel hava durumu tahminlerini sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Bölgemizin doğusunun yani İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya illerinin özellikle yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarımız kuzey, kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 40 ila 60 kilometre bölü saat olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizden iletebileceğim iki tane uyarımız mevcut. İlki kuvvetli yağış uyarısı, yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bu sebeple yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını öneriyoruz. İkinci uyarımız ise kuvvetli rüzgar uyarımız. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli 40 ila 60 km bölü saat esmesini beklediğimizde yine aynı şekilde yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını öneriyoruz. İstanbul ilimiz ve çevre illerimizdeki hava şu şekilde. İstanbul çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların yer yer kuvvetli olmasını öngörüyoruz. En yüksek ve en düşük sıcaklıklarımız 16 ila 22 derece. Kocaeli'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yine yer yer kuvvetli yağış beklentimiz mevcut. En düşük sıcaklığımız 17, en yüksek sıcaklığımız 20 derece. Sakarya aynı şekilde sağanak gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli sağanak beklentimiz mevcut. En düşük 16, en yüksek 20 derece. Edirne parçalı ve çok bulutlu, yağış beklentimiz yok. En düşük sıcaklığımız 15, en yüksek 21 derece. Tekirdağ yine sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük 14, en yüksek 21 derece. Kırklareli parçalı çok bulutlu, doğusu akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını tahmin ediyoruz. En düşük 13, en yüksek 18 derece. Ve son olarak Yalova çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli yağışlar beklentisi mevcut. En düşük 18, en yüksek 20 derece. Denizlerimizde ise Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar beklentimiz var. Sinop iğne adı hattında Batı Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarımız kuzey ve kuzeybatı yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 vapor. Dalga boyumuz 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüşümüz iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde ise yine parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarımız kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga boyumuz 1,5 ila 2,5 metre. Görüşümüz iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: İrem Hanım, aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın İrem Yılmaz aktardı İstanbul ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini. Güzel bir şarkı arası verelim. Son zamanların sevilen gruplarından Manifest şimdi sizlerle olacak. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: değerli dinleyenler. Manifest grubundan dinledik bu güzel şarkıyı. Şimdi Eskişehir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım hattımızda. Suat Bey, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların bu gece saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın gününe yüksek hava sıcaklığı ise Eskişehir'de 12'ye 8, Bursa'da 15'e 21, Kütahya'da 11'e 18, Bilecik'te ise 13'e 16 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktardık. İyi yayınlar dönüyoruz.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Eskişehir ve çevresi için de tahminleri aldık. Birazdan tahminlerimizi almak üzere Konya ve çevresi için Konya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezimize bağlanacağız.

0: Değerli dinleyenler, şimdi Konya ve çevresi için tahminleri alacağız. Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka hattımızda. İyi akşamlar Yıldıray Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Konya ve çevresinde hava nasıl? Dikkatle sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktarıyorum. Bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyredeceğini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetli yetmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 12'ye 20, Niğde'de 10'a 18, Karaman'da 11'e 20, Aksaray'da ise 11'e 19 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Evet, uzmanımız Sayın Yıldıray Saka aktardı Konya ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini. Bu bölümde Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımızı da gerçekleştireceğimizi hatırlatalım. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. 90'lı yılların güzel bir şarkısını Cabbar'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bir rengin şarkısı, Aldatıldık Sizlerle.

0: Değerli dinleyenler, atmosferden haber var. Programımız devam ediyor kaldığı yerden. Yaklaşık son 10 dakikalık dilimi sizlerle paylaşıyoruz ilk bölümde. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır ve çevresi için tahminleri uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit bizlerle paylaşacak. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Nihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de iyi çalışmalar. Diyarbakır ve çevresindeki hava tahminlerini sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Hemen aktarayım. Yaptığım son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava parçalı az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 2 derece mevsim normallerinin altında seyredeceğini bekliyoruz. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı bu gece beklenen en düşük ve yarın gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 13-28, Şanlıurfa 18-29, Mardin 18-25, Siirt 19-26, Batman 14-29 ve son olarak Şırnak 19-24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Sizlere iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit, Diyarbakır ve çevresi için tahminleri aktardı. Şimdi Kayseri ve çevresindeki tahminleri öğrenmek üzere uzmanımız Sayın Mehmet Kaçmaz hattımızda. Mehmet Bey, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Mehmet Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo Mehmet Bey. Yayına gelmedi sesiniz. Tekrar bağlıyorum. Evet, Mehmet Bey yayınımızda. Mehmet Bey, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Bana göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralık sağanak ve yakıntı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceğini görüyoruz. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Bölgemizdeki ben hava durum ve sıcaklık beklentilerimiz Kayseri çok bulutlu, aralık sağanak ve yakıntı sağanak yağışlı 9-21, Kırşehir çok bulutlu, aralık sağanak ve yakıntı sağanak yağışlı 11-20, Mevşehir çok bulutlu, aralık sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı 10-18, Sivas çok bulutlu, aralık sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı 9-19, Gürgaz çok bulutlu, aralık sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı 10-17. Tahminen bu kadar, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Hoşçakalın.
2: Sağ olun, iyi günler.
0: Uzmanımız Sayın Mehmet Kaçmaz aktardı en güncel hava durumu tahminlerini bölgesi Kayseri ve çevresi için. Bu bağlantıyla birlikte bu bölümün son bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Evet, bu saat dilimini kapatmadan önce yeni gelen bir uyarımızı da sizler için aktaralım. Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu konuyla ilgili uyarımız var. Hemen paylaşalım ayrıntılarını. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar edelim. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgilileri ve vatandaşları uyarıyoruz bu konuyla ilgili. Evet. Bu saat dilimini güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27, Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli.

22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2

ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek, kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle, İlerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirilmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik yapılan tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor. FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ve 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden Haber Var programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de mutlu akşamlar, programımıza hoş geldiniz diyoruz. İlk bölümde 8 bölge ile bağlantımızı gerçekleştirdik. Diğer 8 bölgemizle bağlantılarımızı da programımızın bu bölümünde saatimiz 18'i gösterene kadar gerçekleştireceğiz. Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Uzmanlarımızdan bölgelerine ilişkin en güncel hava durumu tahminlerini öğreneceğiz. İlk olarak Adana'dayız. Uzmanımız Sayın Ferhat Kuluoğlu hattımızda. Ferhat Bey, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Reyhan Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesini bekliyoruz. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Bölgemize bağlayan hava durumları ve en düşük en yüksek sıcakları şöyle. Adana çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en düşük 19, en yüksek 30 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu, en düşük 20, en yüksek 28 derece. Kahramanmaraş çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en düşük 15, en yüksek 29 derece. Osmaniye çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en düşük 17, en yüksek 29 derece. Gaziantep çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en düşük 14, en yüksek 27 derece. Kilis çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en düşük 17, en yüksek 28 derece. Ve son olarak Hatay parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en düşük 17, en yüksek 27 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz.
1: Teşekkürler Nihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Uzmanımız Sayın Ferhat Kuluoğlu aktardı. Adana ve çevresi için tahminleri, birazdan da başkent Ankara'ya gideceğiz.

0: Değerli dinleyenler, 9. Bölge Müdürlüğümüz Ankara'dayız şimdi. Uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu hattımızda. Ali Bey, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: 9. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyenlerimize neler söyleyeceksiniz efendim? Buyurun.
1: Tabii ki. Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece düşük, en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Kırıkkale 13-21, Bolu 12-17, Zonguldak 17-20, Düzce 16-20, Bartın 17-23, Karabük 15-20 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Mutlu akşamlar.
1: Sağ olun. İyi akşamlar.
0: Uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu aktardı. En güncel hava durumu tahminlerini bölgesi Ankara ve çevresi için. Programımıza şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Son zamanların sevilen grubu Köf'ün sizlerle olacak Kalpsiz Bir Serseri.

0: Değerli dinleyenler, Antalya ve çevresi için tahminleri alacağız. Şimdi de uzmanımız Sayın Murat Iştın hattımızda. Murat Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar sizlere de. Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
1: Tabii bölge genelinde parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Bu yağışlar daha çok Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde, yine Isparta çevrelerinde olacak. Hava sıcaklığı, önemli bir değişim beklentimiz yok. Sadece Burdur çevrelerinde yarın 2 ila 4 derece bugüne nazaran bir artış var. Rüzgar kuzey yönlerden, öğle saatlerinde sahil kesiminde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Herhangi bir meteorolojik uyarımız yok bölgeyle ilgili. Merkezlerimizde beklediğimiz gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Antalya'da gece saatlerinde 22, yarın gündüz 30 derece bekliyoruz. Muğla gece 11, gündüz 25 derece. Isparta gece 9, gündüz 22. Burdur gece 11, gündüz 23 derece. Denizlerde rüzgar genel olarak kuzey ve batı yönlerden 2-4 kuvvetinde esiyor. Bodrum Kaş arasında 4-6 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Yine Antalya körfezinde gece ve sabah saatlerinde 4 yer yer 4-6 kuvvetinde. Öğle saatlerinde ise Kaş Anamur arasında batı güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esiyor. Daha da yüksekliklerimiz yarım metre ile 2-2,5 metre dolaylarında. Hava parçalı bulutlu, yine öğle saatlerinde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgeyle ilgili aktaracaklarımız bu kadar, yayınlar diliyoruz.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Murat Iştın aktardı en güncel hava durumu tahminlerini bölgesi Antalya ve çevresi için. Evet, şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Son zamanlarda sevilen şarkılardan biri şimdi sizlerle olacak. Mert Demir söylüyor, Biterse Hatıram.

0: Değerli dinleyenler, bu güzel şarkının ardından İzmir'e gidiyoruz. Şimdi İzmir ve çevresindeki en güncel tahminleri de uzmanımız Sayın Hakan Doruk bizlerle paylaşacak. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Nihan.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. İzmir ve çevresinde hava nasıl olacak? Buyurun dikkatle sizi dinliyoruz.
1: Bu gece ve yarın için bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların yarın Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimlerinde yer olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey yönlerden bölge genelinde yarın kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli olarak esecek. Burada iki noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Birinci husus olarak yağışların yarın Balıkesir'in kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimlerinde yer olarak kuvvetli olması beklenenden yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyoruz. İkinci bir husus, rüzgarın kuzeyli yönlerden bölge genelinde kuvvetli olarak esmesi beklenenden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. İl merkezlerinde beklenen hava durumu ile gecenin en düşük yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. İzmir parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece 16, yarın 26 derece. Çanakkale parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece 16, yarın 21 derece. Manisa parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece 15, yarın 23 derece. Aydın parçalı ve çok bulutlu, gece 15, yarın 28 derece ve Balıkesir çok bulutlu, yarın yeri olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece 14, yarın 20 derece. Ege Denizi hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Çanakkale Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 4 ile 6, yer yer 7 bofor kuvvet esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ile 2,5, yer yer 3 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6 kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre civarında olacak. Bu akşam için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizlere iyi yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Biz de sizlere iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Hakan Doruk bizlerle paylaştı. Bölgesi İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, programımıza güzel bir şarkı arası verelim. Şimdi de Merve Deniz sizlerle olacak. Güzel bir Sertab Erener şarkısını sizler için seslendiriyor. Oyun bitti.

0: Değerli dinleyenler, bu güzel şarkıyı Merve Deniz'den dinledik. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın İlker Yılmaz hattımızda. İyi akşamlar İlker Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Bölgenizde, Trabzon ve çevresinde nasıl bir hava beklentimiz var? Sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu gece havanın çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların batı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezinde beklenilen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 17-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Rize 17-24, Artvin 16-19 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre. Görüşün seyi yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz İlker Bey, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın İlker Yılmaz aktardı. Trabzon ve çevresi için en güncel tahminleri, birazdan Iğdır ve çevresi için de tahminlerimizi alacağız. Müzik.

0: Evet değerli dinleyenler, şimdi Iğdır'dayız. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz hattımızda. Eda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum Nihan Hanım.
0: Bölgenizde Iğdır, Ağrı ve Kars'a nasıl bir hava beklentisi var? Sizi dinliyoruz dikkatle.
1: Yapılan son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 13, en yüksek 23 derece, Kars en düşük 6, en yüksek 18 derece, Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Eda Hanım aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz sizlere.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Eda Beyaz aktardı en güncel hava durumu tahminlerini Iğdır, Ağrı ve Kars için. Evet, şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında son iki bağlantımız Afyonkarahisar ve Erzurum'la gerçekleşecek. Bu bölgeden bizi dinleyen dinleyenlerimiz için de hatırlatmış olalım. Evet, şimdi Duygu Soylu sizlerle olacak. İncilerin dökülür.

0: Değerli dinleyenler, atmosferden haber var. Programımızın yaklaşık son 10 dakikası içerisindeyiz. Son iki bağlantımızı da Afyonkarahisar ve Erzurum'la gerçekleştireceğiz. Öncelikle Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için tahminleri uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu bizlerle paylaşacak. Sebahattin Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında ise gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Gündüz sıcaklıklarında bir ila 3 derecelik bir artış bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetleşmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar'da gecenin en düşük sıcaklığı 11, yarın en yüksek 19 derece. Denizli'de gecenin en düşük sıcaklığı 15, yarın en yüksek 23 derece. Uşak'ta gecenin en düşük sıcaklığı 10, yarın ise en yüksek 20 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirme bu şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için. Ve son bağlantımız için Erzurum'dayız. Erzurum'da da uzmanımız Sayın Sedat Orhan hattımızda. Sedat Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, hoş buldum.
0: Bölgeniz için söz sizde efendim, buyurun.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esmesi bekleniyor. Bölgemiz illerinde bu gece beklenilen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 7, Erzincan 11, Ardahan 8, Bayburt 10 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Sedat Orhan aktardı en güncel hava durumu tahminlerini bölgesi Erzurum ve çevresi için. Evet, böylelikle bu bağlantıyla birlikte bu bölümdeki ve programımızdaki son bağlantıyı da gerçekleştirmiş olduk. Evet, yine Rize ve Artvin için uyarımızı hatırlatalım. Evet değerli dinleyenler, Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgilileri ve vatandaşları uyarıyoruz. Rize ve Artvin'in kuzeyinde bu gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Yine bir diğer uyarımızı da hemen sizler için tekrar edelim. Marmara'nın doğusunda da kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu uyarıyı sizlerle paylaştık ama tekrar edelim radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için. Marmara bölgesinin doğusunda devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle birlikte yine oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgilileri ve vatandaşları uyarıyoruz. Evet, en güncel hava durumu tahminleri için radyomuzu dinleyebilir. Ayrıca mgm.gov.tr internet adresinden de yine en güncel hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Meteoroloji Hava Durumu uygulamasını da mobil cihazlarınıza indirerek yine buradan da bizi takip edebilirsiniz. Evet değerli dinleyenler, böylelikle programımızın sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızı noktalayacağız. Mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Bir başka Atmosferden Haber Var programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27, Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum

38, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5

kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı, ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor. Basketbolda BKT EuroCup'ta yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Tofaş, BKT EuroCup'ta yeni sezonu evinde açıyor. Tofaş, C grubu ilk maçında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı, Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için eski bir Japon efsanesini araştırdık. Mutlu geçirdiğimiz anların değerini anlamamıza yardımcı olan bu efsanede balıkçı ve kaplumbağa başrolde. Efsaneler tarih boyunca sadece eğlendirme amacıyla değil, aynı zamanda değerleri ve ders çıkaracağımız önemli olayları da bizlere öğretmek için aktarılır. Bunlar duyguları uyandırabilen, günlük hayatlarımıza yansıtmamızı sağlayan hikayelerdir. Balıkçı ve kaplumbağa da bunlardan biri. Kısa bir hikaye olmasına rağmen mesajı çok açık ve güçlü. Bizi yaşadığımız yaşamın ritmini, zamanımızı neye harcadığımızı ve her şeyden önce kararlarımızın ve eylemlerimizin önemini sorgulamaya davet eder. Yüzyıllarca yıl önce küçük bir sahil kasabasında Urashima adında bir balıkçı yaşarmış. Mütevazı, kendi halinde. Bir gün balık tutmakta geçen uzun bir günün ardından bir grup çocuğun sahil kenarında bir kaplumbağaya kötülükler ettiğini görmüş. Kaplumbağayı serbest bıraksınlar diye onlara biraz para vermiş ve davranışlarının çok kötü olduğunu söylemiş. Bunu yaparken de hiç çekinmemiş, hiç utanmamış. Küçük kaplumbağa özgür kaldığında Urashima onun denize dönmesine de yardım etmiş. Ertesi gün açık denizlerde balık tutarken adını haykıran bir ses duymuş. Urashima! Urashima! Bu sesin kaynağını aradığında sesin bir gün önce salıverdiği kaplumbağadan geldiğini anlamış. Ejderha sarayında yaşayan kaplumbağa ona tüm denizlerin kraliçesinin hizmetkarı olduğunu ve yapmış olduğu hareketten dolayı ona minnettarlık duyduğunu, kendisini mükafatlandırmak için saraya davet edildiğini söylemiş. Bunu duyan balıkçı kaplumbağanın sırtına tırmanmış ve kraliçenin yaşadığı yere ulaşana kadar denizin derinliklerinde kaplumbağa ile birlikte seyahat etmiş. Urashima saraya vardığında sarayın ihtişamına, kraliçenin muhteşem güzelliğine hayran kalmış. Kraliçe onu eğlendirmiş, ona olan ilgisini göstermiş. Ancak balıkçı kraliçeyi 3 gün boyunca oradayken yaşlı anne ve babasının artık ona ihtiyacı olduğunu düşündüğünü, bu nedenle eve geri gitmek istediğini söylemiş. Kraliçe geri dönüşüne itiraz etmemiş Urashima'nın. Ancak ayrılmadan önce ona incilerle süslenmiş, parlak bir kutu hediye etmiş. Ve sıkı sıkıya tembihlemiş. Kutu hiçbir koşulda açılmamalı. Bu sözümü dinlersen dünyanın en mutlu adamı sen olabilirsin. Urashima yüzeye çıktıktan sonra evinin olduğu yere gitmiş. İlerledikçe köyünü tanımadığı için daha da şaşırmış. Evinin olması gerektiği yerde bambaşka bir yapı varmış. Çevredeki insanlara ailesini sorduğunda kimse ona cevap verememiş. Adını söylediğinde çok yaşlı bir kişi, çocukluğunda denizde kaybolan aynı isimde bir balıkçının hikayesini duyduğunu söylemiş. Ayrıntı bunun yüzlerce yıl önce gerçekleşmiş olmasında saklıymış, ancak Urashima için sadece 3 gün geçmiş. Yalnız, üzgün ve çaresiz bir şekilde sahile gitmiş. O an aklına kraliçenin ona verdiği kutuyu açtığında belki ejderha sarayına geri dönebileceğinin fikri gelmiş. Kutuyu açtığında ise içinden sadece beyaz bir duman çıkmış. Urashima attığı her adımda aniden yaşlanmış. Yüzünde gittikçe daha fazla kırışıklık çıkıyormuş. Vücudu ağırlaşıyormuş ve saçları da beyazlaşıyormuş. O anda o kutunun ne içerdiğini anlamış. Sarayda geçirdiği yıllar vücuduna geri dönmüş. Ertesi gün Urashima'nın cesedi sahil kıyısında bulunmuş. Bize zamanın ne kadar değerli olduğunu güzelce anlatan bu hikaye üzerine birazcık düşünsek mi acaba? Genelde kendimizi iyi hissettiğimizde veya mutlu olduğumuzda zamanın geçtiğini çok daha hızlı algılarız. Ne zevki ve arzuyu ne de kendi çabalarımız sonucu elde ettiğimiz mutluluğu fırsata çevirmeyi kesinlikle birbirine karıştırmamalıyız. Aldığımız kararların ve eylemlerin bir sonucu olduğunu da unutmamalıyız. Her şeyin daha iyi ya da daha kötü sonuçları vardır mutlaka. Urashima'nın uyarılmasına rağmen kutuyu açması aslında bunu çok güzel özetliyor. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar zamanınız hep değerli, kararlarınız isabetli ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta Mavi Işıklar Rock grubundan ve onlardan dinlemeye alıştığımız bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Mavi Işıklar Müzik Grubu 1964 yılında kurulmuştur. Beatles'ın Türkiye şubesi olarak değerlendirilen Mavi Işıklar Grubu, İstanbul Erkek Lisesi Vokal Grubu'nun köklerinden yeşerdi ve kadrosu grup gitarda, Çetin ve klavyeli çalgılarda Metin Yavuzdoğan kardeşler, vokalde Nejat Toksoy, gitarda Cihat Günaydın ve davulda Zamir Manisa'dan oluştu. Orkestra kurulur kurulmaz ilk olarak Tercüman Gazetesi'nin organize ettiği çekilişlerden birinde Spor ve Sergi Sarayı'nda sahneye çıktı. 5 kişilik bu orkestra o gün salondakilerce çok beğenildi ve ardından Lale Sineması'nda devamlı çalışmaya başladılar. ...1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin ilk kez düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması'nda Helvacı Helva adlı şarkıyla katıldılar. Yarışmada Türk pop müziği dalında meşhur birçok ismi geride bırakarak Mavi Işıklar grubu ikinci oldu. Grup için bu büyük bir başarıydı ve Hürriyet Gazetesi yarışma şarkısı olan Helvacı Helva'yı 45'lik plak olarak çıkardı. Bu grubun ilk 45'liğiydi ve tüm Türkiye'de tanımalarını sağladı. 1965'te yönetmen Muzaffer Aslan'ın çevirdiği Fatma Girik, Neriman Köksal, Hulusi Kentmen ve Mualla Sürer'in oynadığı Şeker Gibi Kızlar filminde de grup olarak rol aldılar. 1966 yılındaki Altın Mikrofon Yarışması'nda da grup Çayır Çimen Geze Geze adlı şarkıyla yine ikinci oldu. İkinci yüzüne Pınarbaşı isimli parçayı da kaydederek yaptıkları ikinci 45'likleri Hürriyet Gazetesi tarafından Altın Mikrofon serisinden piyasaya sürüldü. 1966 yılından sonra grup seri halde plaklarını çıkarmaya başladı. Aslında yapmak istedikleri yabancı parçaları icra etmekti ve bunun üzerine Zamir Manisa askere gitmeden evvel doldurdukları ilk yabancı sözlü plakları olan Johnny B. Good Justin 45'liği piyasaya çıktı. Daha sonra Sayan plakla anlaşarak dördüncü plakları olan Ankara Rüzgarı Just Like Me, Woody Bully Bumblebee'yi yayınladılar. Mavi Işıklar grubu eleştirmenlerden tam not aldı. Ankara Rüzgarı Beatles'ın Paperback Writer'la liste başı olduğu Mark Aryan, Pepe Yino ve Adamo tarafından parsellenen Top 10'a girmeyi başaran ender Türkçe şarkılardan biridir. Grup 1968'de Top Kapı Festivali'ne katılarak düzenleme dalında Üsküdar şarkısıyla birinci oldu. Mavi Işıklar 1969'da Erkin Meçhul isimli bir long play albüm çıkardı. Hemen ardından yeni yılda Topkapı Festivali'nde birinci olan Üsküdar Büyük Babam Der Ki adlı şarkıları yayınlandı. Bu Sayan'la yaptıkları son 45'lik plak oldu. ...1970 senesinde Shocking Blue tarzında yorumladıkları Venüs ve Aşk, Gitme Kal ve ardından Cihat Günaydın ve Zamir Manisa gruptan ayrıldıktan sonra yerlerine gelen Fikret Ural ve Atilla Şimşek'le kaydettikleri Sevgilim Zaman plaklarını yayınladılar. Artık Mavi Işıklar'ın eski popülerliği kalmadı. Disko plaktan son 45'likleri Aşk Çiçeği, Yaramaz Ne Oldu Sana piyasaya çıktıktan sonra
grup elemanlarının askerlik problemlerinin de etkisiyle sessiz bir şekilde müzik piyasasından çekildiler. 1965-1970 döneminde, özellikle 70'li yıllarda pijama ile şarkı söyleme gibi ilginçliklere de imza atan en önemli müzik topluluklarından birisi olmuş olan grup, müzik çalışmalarına uzun bir ara verdi. 1990'lı yıllarda yeniden bir araya gelen Mavi Işıklar grubu, Türk müzik tarihinde 1965-1970 yıllarının en önemli müzik topluluklarından birisi olarak yerlerini her zaman korumaktadırlar. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Mavi Işık grubunun Ağla Çocuk Gibi adlı şarkısından bahsederek başlıyoruz. Grup şarkısını 1968 yılında Sayan Plak'tan 45'lik olarak çıkardı. Orijinal versiyonu ise Box Tops grubu tarafından seslendirilen Cry Like a Baby adlı şarkı. Amerikan pop rock grubu olan Box Tops şarkılarını 1968 yılında yayınladı. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili müzikseverler, şimdi sırada Mavi Işıklar grubunun 1969 yılında Sayan Müzik'ten 45'lik olarak çıkardığı Büyük Babam Der Ki adlı şarkısının orijinal versiyonu var. Sevilen şarkının orijinali olan Simon Says şarkısı ise Fruit Gum Company grubuna ait. Sözlerini Kazanets ve Katz'ın yazdığı şarkı 1968 yılında Buda Records tarafından çıkarıldı. Şimdi şarkıyı dinliyoruz.

0: Efsane Şarkılar.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de 1968 yılına tekrar dönüyoruz ve Mavi Işıklar grubunun aranjman olarak yayınladığı Gözyaşları isimli şarkıyı hatırlıyoruz. Bu güzel şarkının orijinal versiyonu olan A Tear Fell şarkısı ise Amerikalı şarkıcı Teresa Beaver'a ait. Sanatçı eserini 1956 yılında yayınladı. Şimdi bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

0: Efsane Şarkılar.
1: Sevgili müzikseverler, sırada Mavi Işıklar grubunun 1968 yılında yayınladığı Yalnızım adlı şarkısının orijinal versiyonunu dinleyeceğiz. Ünlü Beatles grubuna ait olan Yesterday adlı bu güzel eser 1965 yılında ilk kez yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Efsane şarkılar.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi 1970 yılına gidiyor ve Mavi Işıklar grubunun Zaman isimli şarkısından bahsediyoruz. Şarkının Türkçe sözlerini Demirel yazdı. Sevilen bu şarkının orijinali ise ünlü rock grubu The Doors'a ait. Take It As It Comes adlı şarkının yazarları, grup üyeleri olan Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore ve Ray Manzarek. Grup şarkıyı 1967 yılında yayınladı. Şimdi eser sizlerle. Dinliyoruz. Hi.

0: Efsane Şarkılar.
1: Sevgili müzikseverler, sırada Mavi Işıklar grubundan 1971 yılında dinlediğimiz Aşk Çiçeği adlı şarkı var. Yeşim Yavuzoğan'ın Türkçe sözlerini yazdığı şarkının orijinal versiyonu olan Send Me a Postcard adlı eser Shocking Blue'ya ait. Şarkıyı sanatçı 1968 yılında seslendirdi. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Efsane Şarkılar.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Mavi Işıklar grubunun yorumuyla Unutulmazlar arasında yerini alan aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 17, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli, Sakarya ve Yalova 20, Tekirdağ 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç Ege ile İzmir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 26, Denizli 23, Kütahya 17, İzmir 25, Manisa ve Muğla 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 27. Burdur ve Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 21, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 16, Karaman 21, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas 19, Karaman 21, Konya 20, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 21, Bolu 16, Düzce 20, Karabük 18, Kastamonu 16, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimler yerel kuvvetli olmak üzere bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 22, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 19, Giresun 22, Gümüşhane 26, Ordu 22, Rize, Samsun ve Sinop 23, Tokat 21, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 23, Bingöl 27, Bitlis 23, Elazığ 27, Erzincan 25, Erzurum ve Hakkari 23, Iğdır 28, Kars 23, Malatya 26, Muş 27, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 28, Batman 33, Diyarbakır 31, Gaziantep 25, Kilis ve Mardin 27, Şanlıurfa 28, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi.

Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5

Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, İlk saatlerde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine, sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi

etmesi bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı, ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor. Basketbolda BKT Eurocup'ta yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Tofaş, BKT Eurocup'ta yeni sezonu evinde açıyor. Tofaş, C grubu ilk maçında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Pekmez demir deposu mudur? Mineral maddelerin eksiklikleri durumunda vücudumuzda çeşitli gelişme bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri kanımızda oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobinin yapısında bulunan demir elementidir. Artı 2 değerli demir, kanımızda oksijen taşımada vazifeli molekül olan hemoglobinin yapımında kullanılır. Bunun yanında kemik iliğimizde önemli bir düzenleyici faktör olarak da iş görür. Savunma hücrelerimiz kemik iliğimizden üretildiğinden burada herhangi bir arıza varsa vücudumuz hastalıklara karşı savunmasız kalır. Tablet halinde alınan artı 3 değerli demirin artı 2 değerli demire çevrilebilmesi için vücutta ayrı bir işleme tabi tutulması gerekir. C vitamini eksikliği gibi bazı durumlarda demirin bu dönüştürülme işlemi gerçekleşemez. Pekmezdeki demir ise insan bünyesinin çok rahat bir şekilde kullanılabildiği artı 2 değerli demirdir. Sadece pekmezle beslenildiğinde bile günlük demir ihtiyacının %35'i karşılanabilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kertenkeleler neden kuyruklarını bırakır? Kertenkele ve diğer sürüngenler bazı işlemler yaparak hayatta kalma sürelerini oldukça arttırır. Bu işlemlerden birincisi ise av olmaktan kurtulmak ve diğer hayvanlardan korunmaktır. Bu işlemler gerçekleşirken vücutta bazı işlemler de meydana gelmektedir. Bunların başında ise kertenkelelerde görülen kuyruk bırakma işlemidir. Orman ve doğal şartlarda sürekli besin arayışı hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bir grup avlanırken diğer bir grupsa avlanmaktan kaçınmaktadır. Bu işlemler sırasında av ve avcı bazı değişik hareketler sergiler. Amaç, av için av olmaktan kurtulmak, avcı içinse avını daha kolay bir şekilde yakalamaktır. Yoğun bir mücadele sonrasında ise av ve avcıdan biri zafere ulaşır ve oyun orada noktalanır. Kertenkelelerde de durum tam böyle gerçekleşir. Av durumunda bulunan kertenkeleler avcıdan kurtulmak için bazı yöntemlere başvurur. Bunların başında ise kuyruk bırakma işlemi gelmektedir. Kuyruk bıraktıktan sonra kertenkele uzun bir süre daha kaçmaya devam eder. Kuyruk, içinde bulundurduğu kasla hareketli bir şekilde bulunduğu yerde kıvranır. Bu işlem devam ederken avcı kuyruğun hareketini göz önüne alarak sanki canlıymış gibi dikkatini o yöne doğru çeker. Bu esnada kertenkele hızla ortamdan uzaklaşır ve avcıdan kaçmış olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en eski üniversitesinin 989 yılında Mısır'da açılan El Ezher Üniversitesi olduğunu, zehirli oklu kurbağada 2200 insanı öldürebilecek kadar zehir bulunduğunu, Hindistan'daki zerdüşlerin ölülerini akbabaların yemesi için açıkta bıraktıklarını, karnımızı tıka basa doyurunca daha az duyduğumuzu, bir köstebeğin sadece bir gecede 90 metre tünel kazabildiğini, limonda, çilek ve portakaldakinden daha çok şeker bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Hayat bazı insanlara yalnızca tek bir meslek değil, pek çok alanda üretmenin, iz bırakmanın ve ardında unutulmayacak eserler bırakmanın kapılarını açar. Kimi zaman bir mikrofonun başında şarkı söyleyen bir sanatçı, kimi zaman bir televizyon dizisinin kamera arkasındaki üreticisi, kimi zaman milyonların hafızasında yer eden bir oyuncu, kimi zaman da ülkesine hizmet etmeyi seçen bir siyasetçi. Bugün İz Bırakanlar programında müzikten televizyona, sinemadan yapımcılığa, siyasetten sosyal yaşama kadar uzanan çok yönlü yaşamıyla Türk televizyon tarihine damga vuran bir ismi anıyoruz. Sıcakkanlı kişiliği, güçlü dostlukları, üretkenliği ve ardında bıraktığı sayısız eserle hatırlanan Osman Gazi Yağmurdereli. Şimdi henüz televizyon yapımcısı olmadan önce şarkılarıyla tanınan Osman Gazi Yağmurdereli'yi dinliyoruz. Kıbrıs ezgilerinden uyarlanan ve yıllarca dillerden düşmeyen Bir Bir Birilerine şarkısı Kıbrıs kökenli neşeli bir halk ezgisidir. Osman Yağmurdereli'nin yorumuyla büyük bir ilgi görmüş ve onunla özdeşleşmiştir. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

Takvimler 6 Şubat 1953'ü gösterirken Karadeniz'in tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Trabzon'da bir çocuk dünyaya gelir. Adı Osman Gazi'dir. Ailesi ise yalnızca Trabzon'un değil, Türk siyasetinin de tanınmış ailelerinden biridir. Babası, Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin önemli isimlerinden Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli. Annesi Selma Hanım. Köklü bir aile ortamında yetişen Osman Gazi Yağmurdereli'nin çocukluğu, disiplinin, eğitimin ve kültürün ön planda olduğu bir evde geçer. Aslen Gümüşhane'nin Yağmurdere köyüne uzanan aile kökleri, Anadolu kültürüyle iç içe büyümesine katkı sağlar. İlkokul yıllarına Trabzon Kurtuluş İlkokulu'na başlar. Ancak babasının milletvekili seçilmesiyle aile Ankara'ya taşınır. Başkent. O yıllarda Türkiye'nin kültür ve sanat hayatının da merkezlerinden biridir. Kavaklıdere İlkokulu, ardından Namık Kemal Lisesi ve Yenişehir Koleji. Osman Gazi Yağmurdereli'nin eğitim yolculuğu burada devam eder. Henüz gençlik yıllarında müzeye duyduğu ilgi dikkat çekmektedir. Okul müsamereleri, arkadaş toplantıları, müzik onun için yalnızca bir hobi değildir. Hayatının merkezine yerleşmeye başlayan büyük bir tutkudur. 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünden mezun olur Osman Yağmurdereli. Artık diplomalı bir müzik öğretmenidir. Bir süre öğretmenlik yapar. Ancak içindeki sanat tutkusu sınıfın duvarları arasında kalacak kadar küçük değildir. 1975 yılı hayatında yeni bir sayfanın açıldığı yıldır. Profesyonel olarak sahne almaya başlar. Ankara gazinolarında söylediği şarkılar kısa sürede dikkat çeker. Fakat onun hedefi daha büyüktür. İstanbul, Türkiye'nin eğlence dünyasının kalbi. Bu yolculukta en büyük desteği yakın dostu Faruk Tınaz verir. Onun ısrarıyla İstanbul'a gelir. Şişli'de mütevazı bir apartman dairesi ama bu ev sıradan bir ev değildir. Aynı çatı altında Faruk Tınaz, Kamil Sönmez, bir süre sonra Asım Ekren. Henüz büyük şöhretine kavuşmamış 4 genç sanatçı aynı hayalin peşindedir. Gündüz provalar, akşam sahneler, bitmeyen umutlar. İşte Osman Yağmurdereli'nin sanat yolculuğu da tam burada şekillenmeye başlar. İlk albümleri Nişan Yüzüğü ve Sarışın dinleyiciler tarafından ilgi görür. Osman Gazi Yağmurdereli'nin sanat yaşamının ilk yıllarından dinleyicilerin severek eşlik ettiği eserlerden biri geliyor şimdi. Sarışın.

1970'li yılların sonu, 1980'li yılların başı. Türkiye'de televizyonun giderek daha fazla eve girdiği, TRT ekranlarının milyonlarca insanı aynı hikayelerde buluşturduğu yıllar. Osman Gazi Yağmurdereli için de yeni bir dönemin başlangıcı olur. Müzik onun ilk aşkıdır. Ancak sanatın yalnızca sesle sınırlı olmadığını düşünür. Sahnedeki doğal tavrı, sıcak gülümsemesi ve güçlü iletişim becerisi onu oyunculuğa yöneltir. Önce sinema filmlerinde küçük roller, ardından televizyon dizileri ve her yeni yapım onu seyircinin biraz daha yakından tanımasını sağlar. 1980'li yıllarda Türk televizyonculuğu gelişirken Osman Gazi Yağmurdereli de bu gelişimin önemli isimlerinden biri haline gelir. Onun oyunculuğunda yapmacıklık yoktur. Seyirci karşısında rol yapan bir sanatçı değil, mahallesinden tanıdığı samimi bir insan görür. Bu doğallık onun en güçlü yönlerinden biri olur. 1988 yılında yayın hayatına başlayan İz Peşinde dizisinde canlandırdığı Komiser Esat karakteri ise kariyerinin dönüm noktalarından biridir. Komiser Esat, görevini ciddiyetle yapan, adaletten ayrılmayan, aynı zamanda insani yönünü kaybetmeyen bir karakterdir. Osman Gazi Yağmurdereli'nin sıcak oyunculuğu bu karakteri izleyicinin hafızasında unutulmaz kılar. Dizi yalnızca polisiye yönüyle değil, güçlü oyuncu kadrosu ve nitelikli senaryosuyla da dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olur. TRT ekranlarında yayınlanan bu yapım, Osman Gazi Yağmurdereli'nin oyunculuk kariyerinde yeni kapılar açar. Şimdi sözümüzü sanat yaşamının ilk yıllarından dinleyicilerin severek eşlik ettiği eserlerden biri geliyor şimdi.

1988 yılı Osman Gazi Yağmurdereli için yalnızca başarılı bir oyunculuk döneminin değil, aynı zamanda yepyeni bir kariyerin başlangıcıdır. Bu yıl kurduğu Yağmur Ajans, kısa sürede Türk televizyon tarihinin en üretken yapım şirketlerinden biri haline gelir. O yıllarda özel televizyonlar henüz yeni yeni yayın hayatına başlamaktadır. Türk televizyonculuğu büyük bir değişim yaşamaktadır. Yeni kanallar, yeni izleyici alışkanlıkları ve her geçen gün artan kaliteli dizi ihtiyacı. İşte Osman Gazi Yağmurdereli tam da bu dönemde yalnızca yapım yapan bir isim değil, televizyon sektörünün yönünü belirleyen yapımcılardan biri olur. İlk büyük başarılardan biri Kerime Nadir'in unutulmaz romanı Samanyolu'nun televizyona uyarlanmasıdır. Duygusal anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören bu yapım, Yağmur Ajans'ın adını geniş kitlelere duyurur. Ardından peş peşe gelen diziler. Her biri kendi döneminin çok konuşulan yapımları olur. Bizim Mahalle, sıcak mahalle ilişkilerini anlatan, aile kavramını ön plana çıkaran bir yapım. Marziye, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ekrana taşıyan güçlü bir hikaye ve elbette Türk televizyon tarihinin kilometre taşlarından biri, Yılan Hikayesi. Memoli ve Zeyno karakterleriyle milyonları ekran başına toplayan bu dizi, yıllar boyunca reyting listelerinin zirvesinde yer alır. Osman Gazi Yağmurdereli'nin yapımcılık anlayışında yalnızca yüksek izlenme oranları değil, güçlü senaryolar ve karakterler de önemli bir yer tutar. Onun yapımlarında Anadolu'nun sıcaklığı, aile bağları, dostluk, sevgi ve insan hikayeleri her zaman ön plandadır. Şimdi Osman Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği ve Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden birinin müziğine kulak veriyoruz. Yılan Hikayesi jenerik müziği.

1990'lı yılların ikinci yarısı. Türk televizyonculuğu büyük bir değişimin içindedir. Özel kanallar ya çoğalmış, izleyici artık yalnızca haber ve eğlence programlarını değil, güçlü hikayeleri olan dizileri de takip etmeye başlamıştır. İşte bu dönemde Osman Yağmur Dereli'nin adı kaliteli yapımlarla özdeşleşir. Kurduğu Yağmur Ajans yalnızca dizi üreten bir şirket değildir. Aynı zamanda genç senaristlerin, yönetmenlerin ve oyuncuların yetiştiği bir okul gibidir. Onun çalışma anlayışında disiplin kadar güven de vardır. Sette çalışan herkes onun kapısını rahatlıkla çalabildiğini anlatır. Çünkü Osman Yağmur Dereli için televizyon yalnızca reyting yarışından ibaret değildir. Ona göre televizyon insana dokunabilen hikayeler anlatabildiği ölçüde değerlidir. Bu anlayışla hazırladığı yapımlar yıllar boyunca milyonlarca izleyicinin hafızasında yer alır. Kınalı Kar, Anadolu'nun sıcaklığını, geleneklerini ve insan ilişkilerini ekrana taşır. Marziye, bir kadının yaşam mücadelesini anlatırken toplumsal gerçeklikten de uzaklaşmaz. Bizim Mahalle, komşuluğun, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini hatırlatır. Kara Gümrük Yanıyor, İstanbul'un eski semt kültürünü ve mahalle dayanışmasını ekranlara taşır. Osman Gazi Yağmur Dereli'nin yapımlarında dikkat çeken ortak özellik insan hikayeleridir. Çünkü o seyircinin kendinden bir parça bulacağı karakterler oluşturmayı önemser. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve albümün dikkat çeken romantik şarkılarından birini dinliyoruz. Başımın Tatlı Belası.

Sevgili dinleyenler, şimdi Osman Gazi Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören dizilerden birinin müziğini dinliyoruz. Kınalı Kar dizisi müziği sizlerle.

Osman Gazi Yağmurdereli'nin en çok takdir edilen yönlerinden biri de genç yeteneklere fırsat vermesiydi. Bugün Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan pek çok oyuncu kariyerinin ilk önemli adımlarını onun yapımlarında attı. Bu isimlerden biri de çocuk yaşta keşfedilen Çağla Şimşek'tir. Bir gün annesiyle birlikte doktora giderken tesadüfen Osman Yağmurdereli ile karşılaşırlar. Küçük Çağla'nın doğal tavırlarından etkilenen Yağmurdereli annesine kartını uzatır, bir gün sete gelin der. Bu davet küçük bir çocuğun hayatını değiştirir. Kısa süre sonra Elveda Derken dizisinde rol alan Çağla Şimşek oyunculuk kariyerine ilk adımını atar. Yıllar sonra verdiği röportajında bu karşılaşmayı hayatının dönüm noktası olarak anlatacaktır. Osman Yağmurdereli'nin sektörde saygı görmesinin nedenlerinden biri de budur. Yalnızca başarılı projeler üretmesi değil, yeni isimlere güvenmesi, onların önünü açması ve Türk televizyonuna yeni yüzler kazandırması. 2007 yılında sanat yaşamının yanı sıra siyasette de aktif görev üstlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak görev yapmaya başlar. Sanatın içinden gelen bir isim olarak kültür ve sanat alanlarındaki çalışmaları desteklemeye devam eder. Ancak aynı yıllarda sağlık sorunları da giderek ağırlaşmaktadır. Uzun süren tedavi süreci ve büyük bir mücadele. 2 Ağustos 2008 günü Türk televizyonculuğu önemli bir ismini kaybeder. Osman Gazi Yağmurdereli 55 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Cenazesi sanat ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla son yolculuğuna uğurlanır. Ayşiyan mezarlığında toprağa verilen Osman Gazi Yağmurdereli ardında yalnızca televizyon dizileri bırakmaz. Yüzlerce bölüm, onlarca yapım, binlerce saatlik yayın ve milyonlarca insanın hafızasında yer eden unutulmaz karakterler onun gerçek mirasıdır. Bugün hala tekrar bölümleriyle izlenen diziler yalnızca bir dönemin televizyon anlayışını değil, Osman Yağmurdereli'nin kaliteli yapımcılık anlayışını da yaşatmayı sürdürüyor. O sanatçıydı, oyuncuydu, şarkıcıydı, yapımcıydı, siyasetçiydi ama hepsinden önce insan ilişkilerine değer veren, dostlukları önemseyen ve üretmekten hiç vazgeçmeyen bir kültür insanıydı. Ardında bıraktığı eserler Türk televizyon tarihinin önemli kilometre taşları arasında yaşamaya devam edecek. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün yapımcı, oyuncu, müzisyen ve siyasetçi kimliğiyle Türk televizyon tarihine önemli katkılar sunan Osman Gazi Yağmurdereli'yi andık. Onun yaşam öyküsünü, sanat anlayışını ve ekranlara kazandırdığı unutulmaz yapımları birlikte hatırladık. Programımızı sanatçının romantik repertuarında öne çıkan eserlerden Sev Beni şarkısıyla noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamızın başka bir değerli isminin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23,

Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı

ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Avrupa Birliği, Gazze şeridinde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu'nun görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu aracılığıyla Gazze Barış Planı'na katkıda bulunmaya hazır olunduğunun belirtildiği hatırlatıldı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ise İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Hayata tutunmak için her zaman bir sebep var. İnsanoğlu tüm zorluklar yaşasa da yaşamak ve hayatta kalmak için büyük bir mücadele verir. Bazen de bu mucizelerle gerçekleşir. İşte birbirinden ilginç hayatta kalma hikayeleri.

Phineas Jack, 1852 yılında demir yolunda inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Çalıştığı bir gün Jack'in dikkati dağıldı ve arkasına döndü. O sırada Jack'in tuttuğu demir çubuk yakındaki bir kayaya değdi ve kıvılcım çıktı. Sigortayı tutuşturarak patlamaya neden oldu ve çubuk yukarı doğru fırlamıştı. Jack'in sol yanağından girip kafatasından çıktı. Jack mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve kısa sürede iyileşmişti. Güney Afrika'da Kristen McKenzie deneyimli bir paraşütçüydü ancak 112. atlayışını gerçekleştirdiğinde işler ters gitti. Atladıktan sonra aşağı inerken daha önce 111 kez yaptığı gibi paraşütü çekmeye çalıştı. Ancak paraşüt açılmadı. O zaman yedek paraşütü açmaya çalıştı ve o da açılmadı. 600 metreden aşağı düşüyordu ve sadece yaklaşan elektrik hatlarını görebiliyordu. Normalde elektrik çarpmış olması beklenirken elektrik hatlarının ona elektrik vermeden düşüşünü kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Arkadaşları şoke içinde onu yerde şakalar yaparken ve ağrıyan kemiklerden şikayet ederken bulmuştu. Bled Khan ise Pakistan'ın Peshawar kentinde okulunda Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaralandığında 14 yaşında bir çocuktu. Saldırı 16 Aralık 2014'te gerçekleşti. Han Taliban militanları okula girdiğinde onları durdurmaya çalışan ilk kişiydi. Vücudundan ve yüzünden 8 kurşunla yaralandı ve hayatta kalmayı başardı. Taliban'ın saldırısında 130'u çocuk 159 kişi hayatını kaybetti. Şubat 1961'de Antarktika'da yeni bir Sovyet istasyonu açılmıştı. İlk ekip üyeleri arasında Doktor Leonid Rogozov da vardı. Nisan 1961'de Rogozov ciddi şekilde hastalandı. İlk başta zayıflık ve yorgunluk, daha sonra karnının sağ tarafında keskin bir ağrı hissetti. Apandisit olduğunu biliyordu. Ekipte başka doktor yoktu. Antarktika'dan Sovyetler Birliği'ne seyahat etmek için deniz yoluyla 36 gün sürerdi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uçuş mümkün gözükmüyordu. Daha önce yaptığı bir ameliyattı. Ancak bu sefer medeniyetten oldukça uzaktaydı. Rogozov ameliyat sırasında apandisitin patlayabileceğini ve onu öldürebileceğini de biliyordu. Karın boşluğunu açması, sonra bağırsaklarını çıkarması gerekiyordu. Bunun prensipte yapılıp yapılamayacağını bilmiyordu ancak başka çaresi kalmamıştı. Ameliyata başladı ve ayna yardımıyla birçok güçlükle kendini ameliyat etmeyi başardı. Rogozov 2 hafta içinde de tamamen iyileşti. Yılında Angel Alvarez silahlı bir kavgaya girdi. Polis olay yerine geldi ve 5 memur hem Alvarez'i hem de kavga ettiği kişiyi vurmuştu. Alvarez bir kez vurulduktan sonra memurlar ateş etmeye devam etmişti. Çenesinde, karnında, kollarında ve bacaklarında bulunan 21 kurşun yarasına rağmen hayatta kalmayı başarmıştı. Yugoslavya'da bir uçuş görevlisi olan 22 yaşındaki Vesna Vlovic'in düşen uçaktan kurtulmayı başarması da mucize olarak gösteriliyordu. 26 Ocak 1972'de Yugoslavya'da bir uçuş görevlisi olan 22 yaşındaki Vesna Vlovic Danimarka'ya gidiyordu. Bir terörist bomba koyup uçağı parçaladı. İkinci Dünya Savaşı doktoru enkaza gittiğinde korkunç bir şekilde parçalanmış 27 ceset görmüştü. Etrafına baktığında hala hayatta olan bir kadın gördü. Kırık bir kafatası, 3 ezilmiş omur ve 2 bacağı da kırılmıştı. Vesna hastaneye kaldırıldı ve 3 gün sonra komadan çıktı. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Bir ay sonra hafızası düzelmişti. 21 ay sonra ise tamamen iyileşmişti.

Ernest Shackleton 1914 yılında Antarktika'ya doğru yola çıktığında amacı kıtayı geçmek ve tarihe isim yazdırmaktı, ancak gemisi Endurance buzullar arasında sıkışarak kaldı ve ekibi 18 ay boyunca buzullar üzerinde mahsur kalmıştı. Shackleton ve ekibi bu zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için inanılmaz bir çaba gösterdi. Shackleton'ın liderlik yeteneği ve ekibin dayanıklılığı sayesinde de ekip mutlu sona ulaşacaktı. Morali yüksek tutmak için sürekli motivasyon sağlandı, buzullar üzerinde kamp kurularak güvenli bir ortam oluşturuldu. Kurtulmak için yardım aramaya çıkıldığında 800 mil kürek çökerek Güney Georgia Adası'na ulaşmıştı.

0: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

bir klişe oldu. İstemeden oldu. Buldum kendimi evinin önünde. Götürmüş bacaklarım, onların suçu ne? Alışmışlar terk edilmeye.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25,

17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila

Belki bu çok batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı, ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor. Basketbolda BKT Euro Cup'ta yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Tofaş, BKT Euro Cup'ta yeni sezonu evinde açıyor. Tofaş, C grubu ilk maçında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 14 derece, Atina parçalı bulutlu 16, Belgrad parçalı bulutlu 13, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 13, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 10, Paris çok bulutlu 15, Priştine parçalı bulutlu 8, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 7, Sofya parçalı bulutlu 9, Tiran parçalı bulutlu 12, Varşova parçalı bulutlu 10, Viyana az bulutlu 12, Zürih az bulutlu 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 19 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 12, Astana parçalı bulutlu 1, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 8, Duşanbe parçalı bulutlu 16, Kabil parçalı bulutlu 12, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 19, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 21 derece, Kahire parçalı bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal sağanak yağışlı 11, New York sağanak yağışlı 14, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 12 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 16, Kırcaali sağanak yağışlı 14, Köln az bulutlu 15, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence çok bulutlu 14, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica parçalı bulutlu 12, Selanik sağanak yağışlı 13, Şumlu parçalı bulutlu 11, Taraklıya parçalı bulutlu 12, Balkaneş parçalı bulutlu 13, Zenitsa parçalı bulutlu 9, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, sarı sonbahara, yağmurlu akşamlara ya da lapa lapa yağan kara en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz.

Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Geceyi seviyorum. Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz. Yollar benim umudumdur. Yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma. Durun kar taneleri. Sözlerime, şarkılarıma, programıma eşlik etmek ister misin? O halde Gecenin Sesi başlıyor.

0: İlk şiirimiz Cahit Sıtkı Tarancu'dan gelecek. O çok sevdiğiniz şiirlerden birisini paylaşacağız naçizane. Desem ki...
1: Gecenin Sesi.

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak, ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür, ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Hatırla ki mahşer günüdür, ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.

0: Bu duygusal şarkının hemen sonrasında devam ediyoruz. Şarkıların nefesi, şiirlerin gölgesi olan program. Gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Duygusal şarkılarımızı paylaşmaya devam edeceğiz elbette ki. Gecenin sesine ses, sizin duygularınıza tercüman olmaya devam ediyor bu özel şiirler. Geceye hangi sözleri bırakmak istersiniz ya da hangi şiirleri paylaşmamı istersiniz? Mesajlarınızı önümüzdeki programlarda paylaşacağımızı bir kez daha hatırlatalım. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr mail adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ya da Instagram adresimizden Gecenin Sesi 2019'dan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu kez gecemize Cemal Safi ortak oluyor. Ağlarsın şiirini paylaşacağız.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Hicrinle sararıp solan ömrümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı. Kimi kaçık dedi, kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Ar ettim sakladım uğraşlarımı. Haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı. Ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Felsefe böyledir divanelerde. Teselli aranır bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde. Ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen.

ateşe, su dedim göz göre göre. Aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükür etti Mecnun bin kere. Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Bahtına şükür etti Mecnun bin kere. Ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen.

Bazen hiç tanımadığım biri yaşam enerjini yükseltir. Bazen geç keşfettiğim bir şarkı havanı değiştirir. Bazen içindeki güzellikleri gören, yüreğine bağladığın zincirleri kopartır. Bazen yağmur bastırdığında sağlam bir veranda çıkar karşına, bazen tam tükenmişken dengeyi buldurur hayat. Bazen de o da olsun, bu da olsun derken, gerçekte neye ihtiyacın olduğunu gösterir kader. Her şey tam vaktinde olur güzel yürekli dinleyicilerimiz. Gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine

Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, İlk saatlerde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine, Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkilenmesi

hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Avrupa Birliği, Gazze şeridinde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu'nun görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu aracılığıyla Gazze Barış Planı'na katkıda bulunmaya hazır olunduğunun belirtildiği hatırlatıldı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ise İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha ben acıların yazarıyım. Haklısın, aramızda dağlar, denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların 3 günlük masal, benim sevdalarım Allah'ına kadar. Elma şekerimi sandın aşkı, ne şiirin şiir, ne şarkın şarkı. Hele bir kırılsın, hele bir kırılsın feleğin şarkı. İşte ben o zaman görürüm seni. Hala tahta masalara yazıyorsam adını, aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın, kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni, ıslak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı, eyvahlar çekiyorsam her biten aşkın ardından, bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini. Ve inadını özlüyorsam o çay karası gözlerini, bil ki bu seni erkekçe sevdiğimdendir. Bu benim ilk aldanışım değil, bu benim son yıkılışım değil. Bırak bu sahte gözyaşlarını, bırak bu masum bakışlarını. Üzülme, benim için üzülme. Üzülme bu son için, üzülme. Ben yeterim kendime.

Varsın da bir dağ gibi büyüsün hasretin içimde. Varsın da her gece bir kemanın tellerinde ezilsin kalbim. Varsın da bir daha değmesin ellerim ellerine. Asla.

Hatırla, bir adam diyordun. Hatırla, ömür boyu sevsin beni. Ömür boyu. İşte o deli, işte o çılgın, işte o adam benim. Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Ölümsüz bilenlerdenim.

İnsan kendini merkeze koymayı bırakıp hayatı seyretmeye, insanları gözlemeye ve hayatın bağımsız dinamiklerini kavramaya başladığında ezberlerini bozmaya ve asıl öğrenilmesi gerekenleri öğrenmeye de başlar. Herkesin yaralı olduğunu ve herkesin bu yaralı halini bastırmak, reddedilmekten korunmak, arzularını gerçekleştirmek, haz almak için farklı farklı davranış modellerini geliştirdiğini öğrenir. İnsanların bizi incitme sebebinin yaralarını saklamak, güvensizliklerini gidermek, kendilerini güçlü hissetmek için benimsedikleri savunma kalkanları olduğunu öğrenir. Ama en önemlisi gerçek hazın kendini sevebilmek olduğunu öğrenir. Sevgi değiştirmez, değişimi başlatır. Sevgi boyun eğdirmez, okşar geçer. Sevgi dikte etmez, düşündürür, hatırlatır. Sevgi olduğu gibi kabul eder ama acılaşmadan ve zarar görmeden duracağı mesafeyi de iyi bilir. Sevgi, şifa ile zehir arasındaki farkın doz ayarı olduğunu bilir sevgili dostlar. Hadi bir şiiri daha

Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım. Hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümüm, kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5:45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor. Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan, belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım, onu okuma çarşamba günleri. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım, onu okuma çarşamba günleri.

Cemal Süreyya'nın en güzel şiirlerinden biriydi paylaştığımız. İyi hissetmediğimiz bütün günlerin sorumlusu gri şehirlerdir belki de. Kalabalıklar, binalar, upuzun caddeler. Şimdi ne gitme zamanı ne de kalma zamanı. Biraz hayal gücü, biraz tevazu, biraz bilgi, çokça şükür. Yüreğinizdeki güzellikler ışık olsun yolunuza sevgili dostlar.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüzgar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik, servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulut da şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at, pırlantadan kubbeler, belki 1 milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare, her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul. İlle İstanbul'da bul. İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği, Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir, yeni dünyadan mahzun resimdeki eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gerge fişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Muda kurumlu, adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sünbül kokan, Türkçesi bülbül kokan. İstanbul, İstanbul.

aldığın her nefeste, içtiğin her suda, tattığın her yemekte, verdiğin her sevgide, yaptığın her iyilikte, sorduğun her hatırda, dokunduğun her yürekte bol bol şifa olsun, şükür olsun. Allah'ın zamanlamasına, ilahi akışa hep güven, sakın tereddüt etme. Her neye ihtiyacın varsa doğru zamanda seni bulsun sevgili şiir dostum. Gecenin sesi devam ediyor.

Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün, gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın, bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir, kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz ve dost gecemize ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arası

Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu

Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı, ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor. Basketbolda BKT Euro Cup'ta yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Tofaş, BKT Euro Cup'ta yeni sezonu evinde açıyor. Tofaş, C grubu ilk maçında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 14 derece, Atina parçalı bulutlu 16, Belgrad parçalı bulutlu 13, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 13, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 10, Paris çok bulutlu 15, Priştine parçalı bulutlu 8, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 7, Sofya parçalı bulutlu 9, Tiran parçalı bulutlu 12, Varşova parçalı bulutlu 10, Viyana az bulutlu 12, Zürih az bulutlu 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 19 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 12, Astana parçalı bulutlu 1, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 8, Duşanbe parçalı bulutlu 16, Kabil parçalı bulutlu 12, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 19, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 21 derece, Kahire parçalı bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal sağanak yağışlı 11, New York sağanak yağışlı 14, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 12 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 16, Kırcaali sağanak yağışlı 14, Köln az bulutlu 15, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence çok bulutlu 14, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica parçalı bulutlu 12, Selanik sağanak yağışlı 13, Şumlu parçalı bulutlu 11, Taraklıya parçalı bulutlu 12, Valkaneş parçalı bulutlu 13, Zenitsa parçalı bulutlu 9, Gazimagosop gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir özlemle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu. Kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinden Aktaş diye belediğim türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Selahattin Sarıkaya'dan repertuara kazandırmış. Sevgili dinleyenlerimiz, türkünün hikayesine geçmeden önce Güneydoğu Anadolu bölgesinin müzik kültürüyle ilgili bilgiler verelim sizlere. Güneydoğu Anadolu müzikleri bölgenin yöresel özelliklerini yansıtırlar. Güneydoğu denilince önce Urfa aklımıza gelir. Urfa'nın halk müziği, ezgilerindeki müzikalite, söz zenginliği, eser sayısı, kaliteli ve sistemli icrasıyla Türk halk müziği içinde seçkin bir konuma sahip olmuş ve bu özelliklerinden dolayı Urfa'ya açık konservatuar gibi çok güzel bir benzetme yapılmıştır. Düğünlerde, kına gecelerinde, asbap gecelerinde, dergah ve tekkelerde, mevlitte, dağ yatılarında ve nihayet sıra gecelerinde bu açık konservatuarın usta hocaları, okuyucuları, meraklılarına ders niteliğinde meşkler yapmışlardır. Urfalıların hayatlarının her evresinde musiki olduğu için halkın büyük çoğunluğu da müzikle yakından ilgilenmiştir. Öyle ki Urfa'da hoyratlara bile meslek erbapları kendi üslup ve isimlerini iliştirmiştir. Örneğin bahçacı, kalaycı, daşçı, keçeci hoyratı gibi. Dolayısıyla 7'den 70'e hemen herkes az ya da çok müziğe ilgi duyar. Urfa halk musikisi Kerkük ve Harput yörelerindeki türkü ve uzun havalarla gerek ezgi olarak gerekse de tanımlamalarla benzerlik arz eder. Urfa'nın etkileşim içinde olduğu bu yörelerle ortak çok sayıda varyant türkü ve uzun havası mevcuttur. Urfa halk musikisinin etkileşim içinde olduğu önemli bir merkez de klasik Türk musikisidir. Öyle ki şarkı ile türkünün harman olduğu, buluştuğu yerlerden biri de Urfa'dır. Folklor bölgesi içerisinde bulunan Diyarbakır, söz zenginliği, ezgi yapısı, makam geleneği, icra ortamları ve eşlik çalgıları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bir dönem her evde bir udun bulunduğu bilinmektedir. Saray musikisi olarak bilinen Diyarbakır musikisi, velime geceleri olarak adlandırılan, müzisyenlerin, şairlerin, ediplerin ve şehrin ileri gelenlerinin katıldığı bu gecelerde icra edilen eserler, Diyarbakırlı şairlerin yazdığı gazeller, mayalar, hoyratlar, şarkı ve türküler, Ahu Baba, Hacı Eftal Efendi, Ahmet Verdi Çelebi, Şahla Mustafa Çelebi, Üstad Seyit Nuh, Ahmet Yüksek Ses, Celal Güzel Ses'in sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Renkli ve zengin bir kültüre sahip Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğlenceler de yöresel tarzda yapılmaktadır. Çok farklı toplulukları bir araya getiren Güneydoğu eğlenceleri özellikle turistler tarafından
büyük ilgi görüp turizm alanında da sıkça yapılmaktadır. Sıra geceleri bu eğlencelerin en bilindik olanıdır. Gece kulübü, bar ve disko sayısının çok az olduğu bölgede müzik kültürü türküler üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Hemen her şehirde türkü barlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Sıra gecesi Şanlıurfa kültürünün bir parçasıdır. Bu geceler en az 400-500 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Sohbet ve muhabbet ederken bir yandan edebiyat, musiki, birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, usta çırak geleneği, küçüğe sevgi, büyüğe hürmet gibi özellikleri aşılamak üzerine kurulmuştur. Türk halk müziğinde ritimsiz, sözlü müziğe uzun hava denir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kerkük'te uzun havalara hoyrat denir. Bölgede halay türü oyun ve müzikleri icra edilip oynanılır. Barak ağzı, hoyrat, maya ve peşrev icra geleneği hüküm sürmektedir. Yörede kullanılan çalgılar davul, zurna, kaval, bağlama, def ve çift kamıştır. Güneydoğu Anadolu'da genellikle oynanan oyunlar şunlardır. Ağır halay, düz halay, ağır malatya, berde, deriko, galüç, üç ayak, ağır hava, dik hava, Hasan Dağlı, lorke, pekmezo, dokuzlu, dokuz okkalı, tırpano, kudaro halayı, ağır govcuk, tırge, simsin, sevdadır. Adıyaman'da halk oyunları bölgede oynanan dizi biçimindeki oyunlardandır ve genellikle ağır olarak sürdürülen halaylardır. Kadınlar da bu oyunlardan bir kısmını kendi aralarında oynarlar. Oyunlara eşlik eden müzik aletleri davul, zurna, kaval, bağlama, def, ıklı, darbuka, cümbüş, leğen ve curadır. Diyarbakır'da oynanan halk oyunları kına geceleri, düğün, bayram ve özel zamanlarda oynanır. Bazen sohbet ve eğlenme amaçlı gidilen yerlerde halk oyunları da oynanır. Bazen de yöreye özgü eyvanlı evlerde eğlence amaçlı bir araya gelinir ve bu muhabbetlerin açılışı halk oyunlarıyla yapılır ve ardından müzikle devam eder. Hatta bu güzel sohbetler için özel davul zurna bile temin edilir. Yörede oyunlar genelde ağırdan başlayıp hızlanarak devam eder. Kırsal kesimlerde ise çeşitli biçimlerde diziler oluşturulur ve sözlü sözsüz ezgiler eşliğinde oynanır. Oyunlar serçe parmaklar, kollar ve avuç işlerinin birleşmesiyle oynanır. Bazı oyunlarda kollar serbest bir halde seyir gösterir. Yörede bazı oyunlar araçlar eşliğinde oynanır. Bu araçlar genelde teşi, bakraç, tüfek, sopa, tırpan ve kepenektir. Seyirlik oyunları geçmişte gerçekleşen olaylar, doğadan etkileşim, dini inançlar ve hikayelerden derlenip belli bir formda ve uygun müzikle sahneleme olayıdır. Bu oyunlar yörede hala eski canlılığını koruyarak oynanmaktadır. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yörenin musiki ve oyun kültürüyle ilgili bu bilgileri paylaştıktan sonra şimdi türkümüzün hikayesine geçelim. İnsanoğlu oldum olası soyunu sürdürmek ister. Doğanın gereği bu. Geldin diyorsun, yerine evlat bırakacaksın. Benim halkım çağlar boyunca oğula daha bir önem vermiştir. Hele beylerin oğlunun olması halkı sevindirmiş, olmaması ise her zaman üzmüştür. Zamanı ve yeri unutulmuş. Yüzyıllar önce Anadolu'muzun bir yöresinde bir Türk boyu gün görmüş. Bu boy barış ve huzur içinde yaşayan bir boymuş. Gün gelmiş, genç ve yakışıklı bey gönlünce bir kızla evlenmiş. Halk kendi düğünü yapılıyormuş gibi sevinmiş. Yönelmiş düğünde. Dünya dönmüş, yıllar geçmiş. Beyin çocuğu olmamış. Bu olay tüm boya tasa olmuş. İlkin beyin anası ve öteki yakınları başlamışlar dillenmeye. Ağabeyimiz
Civan Bey'imiz, sen iyisin, hoşsun ya. Bak, çocuğun olmuyor. Yarın Allah gecinden versin. Sen konduğun dünya adlı handan göçersen, soyumuza kim beylik edecek? Bey, söylediklerine kendisi de inanmasa bile, konuyu açanlara, Allah büyüktür, bana da bir oğul verir, der. Ama hikmetinden sual olunmaz. Allah oğul vermemiş beye. Zamanla serzenişler yakınmaya dönüşmüş. Ulu beyimiz, görüyorsun işte, yıllar gelip geçiyor. Hala bir evlada kavuşamadın. Karın iyi hoş ama çocuğu olmuyor. Senin halkımıza veliaht bırakacak bir kızla evlenmene o da bir şey diyemez. Bey karısını seviyormuş. Ama ne yapsın, töre bu. Türkülere bile girmiş. Susuz derelerde kavak biter mi? Oğlansız evlerde duman tüter mi? Sonunda töre sürdürmüş hükmünü ve beyin yeniden evlenmesi kararlaştırılmış. Karısı olup bitenleri içi kan ağlasa da olgunlukla karşılamış. Ne hakkım var soyumuzu velihatsız bırakmaya? Ben beyimize layık, beyimize oğul verecek kızı kendim bulacağım, demiş ve dediğinde yapmış. Beyin kendisine yakışacak kızla evlenmesinde elinden geleni yapmış. İçindekileri vurmamış dışa. Ve zaman olmuş ki beyle yeni gelinin düğünleri kurulmuş. Eski gelin ev sahipliği görevini yüklenmiş. Konukları yordamınca ağırlamış. Beyle yeni gelinin gerdeğe girdikleri gece eski gelin de vurmuş kendini dağlara. Ormanların yavrusuymuşçasına o da senin, bu tepe benim dolaşmış durmuş. Yaban yaratıklarıyla dostluklar kurmuş. Yüreği eski yürekmiş ya, kafası aynı kafa değilmiş. Aklı yele sele karışmış. Bir dereden geçiyormuş ki uzunca bir aktaş bulmuş. Almış aktaşı, tülbendiyle belemiş, kundaklamış. Bir yandan aktaşa sarılır, bir yandan da adını bildiği tüm ermişler aracılığıyla bu taşa can vermesi için Allah'a yakarırmış. Yaradan bu. Ne istese olmaz ki. Sevgisinden usunu uçurup dağlara çıkan bu iyi niyetli saf gelinin dileğini yerine getirmiş. Aktaş'a can vermiş. Bu öykü göğermiş, bostan olmuş. Duygulu bir türkü olarak halkın diline destan olmuş. Türkünün ilk dörtlüğünde kadının aktaş canlansın diye yakarışı, son iki dörtlükte de taş canlandıktan sonraki sevinç ve duyguları dile getirilmektedir. Aktaş diye belediğim, tülbendime doladığım, haktan dilek dilediğim, Mevlam şu taşa bir can ver. Yoldan geçen yolcu kardeş, ben kimselere olamam sırdaş. Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam bu taşa can ver. Bebeksiz oldum divane, ben ağlarım yane yane. Konya'da Ulu Mevlana, Mevlam şu taşa can versin. Tarlalarda olur yaba, savrulur kaba kaba. Ödemiş de Birgi dede, Mevlam bu taşa can versin. Bebek uyandı bakıyor, sevinci içim yakıyor. Gözlerimden yaş akıyor, emzireyim nenni. Yüksekte şahin yuvası, alçakta avşar ovası. Gelsin yavrumun babası, emzireyim ninni. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi öyküsünü anlattığımız bu türküye kulak verelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi

Yağmur yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Eylül Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Ekim Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Avrupa Birliği, Gazze şeridinde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu'nun görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu aracılığıyla Gazze Barış Planı'na katkıda bulunmaya hazır olunduğunun belirtildiği hatırlatıldı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ise İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşı, sen evden oturuyordun.

0: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sevgili dinleyiciler. Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta Mavi Işıklar Rock grubundan ve onlardan dinlemeye alıştığımız bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Mavi Işıklar Müzik Grubu 1964 yılında kurulmuştur. Beatles'ın Türkiye şubesi olarak değerlendirilen Mavi Işıklar Grubu, İstanbul Erkek Lisesi Vokal Grubu'nun köklerinden yeşerdi ve kadrosu grup gitarda, Çetin ve klavyeli çalgılarda Metin Yavuzdoğan kardeşler, vokalde Nejat Toksoy, gitarda Cihat Günaydın ve davulda Zamir Manisa'dan oluştu. Orkestra kurulur kurulmaz ilk olarak Tercüman Gazetesi'nin organize ettiği çekilişlerden birinde Spor ve Sergi Sarayı'nda sahneye çıktı. 5 kişilik bu orkestra o gün salondakilerce çok beğenildi ve ardından Lale Sineması'nda devamlı çalışmaya başladılar. ...1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin ilk kez düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması'nda Helvacı Helva adlı şarkıyla katıldılar. Yarışmada Türk pop müziği dalında meşhur birçok ismi geride bırakarak Mavi Işıklar grubu ikinci oldu. Grup için bu büyük bir başarıydı ve Hürriyet Gazetesi yarışma şarkısı olan Helvacı Helva'yı 45'lik plak olarak çıkardı. Bu grubun ilk 45'liydi ve tüm Türkiye'de tanımalarını sağladı. 1965'te yönetmen Muzaffer Aslan'ın çevirdiği Fatma Girik, Neriman Köksal, Hulusi Kentmen ve Mualla Sürer'in oynadığı Şeker Gibi Kızlar filminde de grup olarak rol aldılar. 1966 yılındaki Altın Mikrofon Yarışması'nda da grup Çayır Çimen Geze Geze adlı şarkıyla yine ikinci oldu. İkinci yüzüne Pınarbaşı isimli parçayı da kaydederek yaptıkları ikinci 45'likleri Hürriyet Gazetesi tarafından Altın Mikrofon serisinden piyasaya sürüldü. 1966 yılından sonra grup seri halde plaklarını çıkarmaya başladı. Aslında yapmak istedikleri yabancı parçaları icra etmekti ve bunun üzerine Zamir Manisa askere gitmeden evvel doldurdukları ilk yabancı sözlü plakları olan Johnny B. Good Justin 45'liği piyasaya çıktı. Daha sonra Sayan Plak'la anlaşarak dördüncü plakları olan Ankara Rüzgarı Just Like Me, Moody Bully Bumblebee'yi yayınladılar. Mavi Işıklar grubu eleştirmenlerden tam not aldı. Ankara Rüzgarı Beatles'ın Paperback Writer'la liste başı olduğu Mark Aryan, Pepe Yino ve Adamo tarafından parsellenen Top 10'a girmeyi başaran ender Türkçe şarkılardan biridir. Grup 1968'de Topkapı Festivali'ne katılarak düzenleme dalında Üsküdar şarkısıyla birinci oldu. Mavi Işıklar 1969'da Erkin Meçhul isimli bir long play albüm çıkardı. Hemen ardından yeni yılda Topkapı Festivali'nde birinci olan Üsküdar Büyük Babam Der Ki adlı şarkıları yayınlandı. Bu Sayan'la yaptıkları son 45'lik plak oldu. ...1970 senesinde Shocking Blue tarzında yorumladıkları Venüs ve Aşk, Gitme Kal ve ardından Cihat Günaydın ve Zamir Manisa gruptan ayrıldıktan sonra yerlerine gelen Fikret Ural ve Atilla Şimşek'le kaydettikleri Sevgilim Zaman plaklarını yayınladılar. Artık Mavi Işıklar'ın eski popülerliği kalmadı. Disko plaktan son 45'likleri Aşk Çiçeği, Yaramaz Ne Oldu Sana piyasaya çıktıktan sonra
grup elemanlarının askerlik problemlerinin de etkisiyle sessiz bir şekilde müzik piyasasından çekildiler. 1965-1970 döneminde, özellikle 70'li yıllarda pijama ile şarkı söyleme gibi ilginçliklere de imza atan en önemli müzik topluluklarından birisi olmuş olan grup, müzik çalışmalarına uzun bir ara verdi. 1990'lı yıllarda yeniden bir araya gelen Mavi Işıklar grubu, Türk müzik tarihinde 1965-1970 yıllarının en önemli müzik topluluklarından birisi olarak yerlerini her zaman korumaktadırlar. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Mavi Işık grubunun Ağla Çocuk Gibi adlı şarkısından bahsederek başlıyoruz. Grup şarkısını 1968 yılında Sayan Plak'tan 45'lik olarak çıkardı. Orijinal versiyonu ise Box Tops grubu tarafından seslendirilen Cry Like a Baby adlı şarkı. Amerikan pop rock grubu olan Box Tops şarkılarını 1968 yılında yayınladı. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili müzikseverler, şimdi sırada Mavi Işıklar grubunun 1969 yılında Sayan Müzik'ten 45'lik olarak çıkardığı Büyük Babam Der Ki adlı şarkısının orijinal versiyonu var. Sevilen şarkının orijinali olan Simon Says şarkısı ise Fruit Gum Company grubuna ait. Sözlerini Kazanets ve Katz'ın yazdığı şarkı 1968 yılında Buda Records tarafından çıkarıldı. Şimdi şarkıyı dinliyoruz.

0: Efsane şarkılar.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de 1968 yılına tekrar dönüyoruz ve Mavi Işıklar grubunun aranjman olarak yayınladığı Gözyaşları isimli şarkıyı hatırlıyoruz. Bu güzel şarkının orijinal versiyonu olan A Tear Fell şarkısı ise Amerikalı şarkıcı Teresa Beaver'a ait. Sanatçı eserini 1956 yılında yayınladı. Şimdi bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

0: Efsane Şarkılar.
1: Sevgili müzikseverler, sırada Mavi Işıklar grubunun 1968 yılında yayınladığı Yalnızım adlı şarkısının orijinal versiyonunu dinleyeceğiz. Ünlü Beatles grubuna ait olan Yesterday adlı bu güzel eser 1965 yılında ilk kez yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Efsane şarkılar.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi 1970 yılına gidiyor ve Mavi Işıklar grubunun Zaman isimli şarkısından bahsediyoruz. Şarkının Türkçe sözlerini Demirel yazdı. Sevilen bu şarkının orijinali ise ünlü rock grubu The Doors'a ait. Take It As It Comes adlı şarkının yazarları grup üyeleri olan Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore ve Ray Manzarek. Grup şarkıyı 1967 yılında yayınladı. Şimdi eser sizlerle. Dinliyoruz.

0: Efsane şarkılar.
1: Sevgili müzikseverler, sırada Mavi Işıklar grubundan 1971 yılında dinlediğimiz Aşk Çiçeği adlı şarkı var. Yeşim Yavuzoğan'ın Türkçe sözlerini yazdığı şarkının orijinal versiyonu olan Send Me a Postcard adlı eser Shocking Blue'ya ait. Şarkıyı sanatçı 1968 yılında seslendirdi. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Efsane şarkılar.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Mavi Işıklar grubunun yorumuyla Unutulmazlar arasında yerini alan aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ve yağmobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5

Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim

eğitim kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi. Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı, ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor. Basketbolda BKT Eurocup'ta yeni sezon başlıyor. Temsilcimiz Tofaş, BKT Eurocup'ta yeni sezonu evinde açıyor. Tofaş, C grubu ilk maçında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Tofaş spor salonunda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gece saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Mandercim çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışın, sen çalışın. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse, pancarım evde gidecekti.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 14 derece, Atina parçalı bulutlu 16, Belgrad parçalı bulutlu 13, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 13, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 10, Paris çok bulutlu 15, Priştine parçalı bulutlu 8, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 7, Sofya parçalı bulutlu 9, Tiran parçalı bulutlu 12, Varşova parçalı bulutlu 10, Viyana az bulutlu 12, Zürih az bulutlu 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 19 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 12, Astana parçalı bulutlu 1, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 8, Duşanbe parçalı bulutlu 16, Kabil parçalı bulutlu 12, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 19, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 21 derece, Kahire parçalı bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal sağanak yağışlı 11, New York sağanak yağışlı 14, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 12 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 16, Kırcaali sağanak yağışlı 14, Köln az bulutlu 15, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence çok bulutlu 14, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica parçalı bulutlu 12, Selanik sağanak yağışlı 13, Şumlu parçalı bulutlu 11, Taraklıya parçalı bulutlu 12, Balkaneş parçalı bulutlu 13, Zenitsa parçalı bulutlu 9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Hayat bazı insanlara yalnızca tek bir meslek değil, pek çok alanda üretmenin, iz bırakmanın ve ardında unutulmayacak eserler bırakmanın kapılarını açar. Kimi zaman bir mikrofonun başında şarkı söyleyen bir sanatçı, kimi zaman bir televizyon dizisinin kamera arkasındaki üreticisi, kimi zaman milyonların hafızasında yer eden bir oyuncu, kimi zaman da ülkesine hizmet etmeyi seçen bir siyasetçi. Bugün İz Bırakanlar programında müzikten televizyona, sinemadan yapımcılığa, siyasetten sosyal yaşama kadar uzanan çok yönlü yaşamıyla Türk televizyon tarihine damga vuran bir ismi anıyoruz. Sıcakkanlı kişiliği, güçlü dostlukları, üretkenliği ve ardında bıraktığı sayısız eserle hatırlanan Osman Gazi Yağmurdereli. Şimdi henüz televizyon yapımcısı olmadan önce şarkılarıyla tanınan Osman Gazi Yağmurdereli'yi dinliyoruz. Kıbrıs ezgilerinden uyarlanan ve yıllarca dillerden düşmeyen Bir Bir Birilerine şarkısı Kıbrıs kökenli neşeli bir halk ezgisidir. Osman Yağmurdereli'nin yorumuyla büyük bir ilgi görmüş ve onunla özdeşleşmiştir. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

0: bir savurur.
1: Takvimler 6 Şubat 1953'ü gösterirken Karadeniz'in tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Trabzon'da bir çocuk dünyaya gelir. Adı Osman Gazi'dir. Ailesi ise yalnızca Trabzon'un değil, Türk siyasetinin de tanınmış ailelerinden biridir. Babası, Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin önemli isimlerinden Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli. Annesi Selma Hanım. Köklü bir aile ortamında yetişen Osman Gazi Yağmurdereli'nin çocukluğu, disiplinin, eğitimin ve kültürün ön planda olduğu bir evde geçer. Aslen Gümüşhane'nin Yağmurdere köyüne uzanan aile kökleri, Anadolu kültürüyle iç içe büyümesine katkı sağlar. İlkokul yıllarına Trabzon Kurtuluş İlkokulu'na başlar. Ancak babasının milletvekili seçilmesiyle aile Ankara'ya taşınır. Başkent. O yıllarda Türkiye'nin kültür ve sanat hayatının da merkezlerinden biridir. Kavaklıdere İlkokulu, ardından Namık Kemal Lisesi ve Yenişehir Koleji. Osman Gazi Yağmurdereli'nin eğitim yolculuğu burada devam eder. Henüz gençlik yıllarında müzeye duyduğu ilgi dikkat çekmektedir. Okul müsamereleri, arkadaş toplantıları, müzik onun için yalnızca bir hobi değildir. Hayatının merkezine yerleşmeye başlayan büyük bir tutkudur. 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünden mezun olur Osman Yağmurdereli. Artık diplomalı bir müzik öğretmenidir. Bir süre öğretmenlik yapar. Ancak içindeki sanat tutkusu sınıfın duvarları arasında kalacak kadar küçük değildir. 1975 yılı hayatında yeni bir sayfanın açıldığı yıldır. Profesyonel olarak sahne almaya başlar. Ankara gazinolarında söylediği şarkılar kısa sürede dikkat çeker. Fakat onun hedefi daha büyüktür. İstanbul, Türkiye'nin eğlence dünyasının kalbi. Bu yolculukta en büyük desteği yakın dostu Faruk Tınaz verir. Onun ısrarıyla İstanbul'a gelir. Şişli'de mütevazı bir apartman dairesi ama bu ev sıradan bir ev değildir. Aynı çatı altında Faruk Tınaz, Kamil Sönmez, bir süre sonra Asım Ekren. Henüz büyük şöhretine kavuşmamış 4 genç sanatçı aynı hayalin peşindedir. Gündüz provalar, akşam sahneler, bitmeyen umutlar. İşte Osman Yağmurdereli'nin sanat yolculuğu da tam burada şekillenmeye başlar. İlk albümleri Nişan Yüzüğü ve Sarışın dinleyiciler tarafından ilgi görür. Osman Gazi Yağmurdereli'nin sanat yaşamının ilk yıllarından dinleyicilerin severek eşlik ettiği eserlerden biri geliyor şimdi. Sarışın.

1970'li yılların sonu, 1980'li yılların başı. Türkiye'de televizyonun giderek daha fazla eve girdiği, TRT ekranlarının milyonlarca insanı aynı hikayelerde buluşturduğu yıllar. Osman Gazi Yağmurdereli için de yeni bir dönemin başlangıcı olur. Müzik onun ilk aşkıdır. Ancak sanatın yalnızca sesle sınırlı olmadığını düşünür. Sahnedeki doğal tavrı, sıcak gülümsemesi ve güçlü iletişim becerisi onu oyunculuğa yöneltir. Önce sinema filmlerinde küçük roller, ardından televizyon dizileri. Ve her yeni yapım onu seyircinin biraz daha yakından tanımasını sağlar. 1980'li yıllarda Türk televizyonculuğu gelişirken Osman Gazi Yağmurdereli de bu gelişimin önemli isimlerinden biri haline gelir. Onun oyunculuğunda yapmacıklık yoktur. Seyirci, karşısında rol yapan bir sanatçı değil, mahallesinden tanıdığı samimi bir insan görür. Bu doğallık onun en güçlü yönlerinden biri olur. 1988 yılında yayın hayatına başlayan İz Peşinde dizisinde canlandırdığı Komiser Esat karakteri ise kariyerinin dönüm noktalarından biridir. Komiser Esat, görevini ciddiyetle yapan, adaletten ayrılmayan, aynı zamanda insani yönünü kaybetmeyen bir karakterdir. Osman Gazi Yağmurdereli'nin sıcak oyunculuğu bu karakteri izleyicinin hafızasında unutulmaz kılar. Dizi yalnızca polisiye yönüyle değil, güçlü oyuncu kadrosu ve nitelikli senaryosuyla da dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olur. TRT ekranlarında yayınlanan bu yapım, Osman Gazi Yağmurdereli'nin oyunculuk kariyerinde yeni kapılar açar. Şimdi sözümüzü sanat yaşamının ilk yıllarından dinleyicilerin severek eşlik ettiği eserlerden biri geliyor şimdi.

1988 yılı Osman Gazi Yağmurdereli için yalnızca başarılı bir oyunculuk döneminin değil, aynı zamanda yepyeni bir kariyerin başlangıcıdır. Bu yıl kurduğu Yağmur Ajans, kısa sürede Türk televizyon tarihinin en üretken yapım şirketlerinden biri haline gelir. O yıllarda özel televizyonlar henüz yeni yeni yayın hayatına başlamaktadır. Türk televizyonculuğu büyük bir değişim yaşamaktadır. Yeni kanallar, yeni izleyici alışkanlıkları ve her geçen gün artan kaliteli dizi ihtiyacı. İşte Osman Gazi Yağmurdereli tam da bu dönemde yalnızca yapım yapan bir isim değil, televizyon sektörünün yönünü belirleyen yapımcılardan biri olur. İlk büyük başarılardan biri Kerime Nadir'in unutulmaz romanı Samanyolu'nun televizyona uyarlanmasıdır. Duygusal anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören bu yapım, Yağmur Ajans'ın adını geniş kitlelere duyurur. Ardından peş peşe gelen diziler. Her biri kendi döneminin çok konuşulan yapımları olur. Bizim Mahalle, sıcak mahalle ilişkilerini anlatan, aile kavramını ön plana çıkaran bir yapım. Marziye, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ekrana taşıyan güçlü bir hikaye ve elbette Türk televizyon tarihinin kilometre taşlarından biri, Yılan Hikayesi. Memoli ve Zeyno karakterleriyle milyonları ekran başına toplayan bu dizi, yıllar boyunca reyting listelerinin zirvesinde yer alır. Osman Gazi Yağmurdereli'nin yapımcılık anlayışında yalnızca yüksek izlenme oranları değil, güçlü senaryolar ve karakterler de önemli bir yer tutar. Onun yapımlarında Anadolu'nun sıcaklığı, aile bağları, dostluk, sevgi ve insan hikayeleri her zaman ön plandadır. Şimdi Osman Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği ve Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden birinin müziğine kulak veriyoruz. Yılan Hikayesi jenerik müziği.

1990'lı yılların ikinci yarısı. Türk televizyonculuğu büyük bir değişimin içindedir. Özel kanallar ya çoğalmış, izleyici artık yalnızca haber ve eğlence programlarını değil, güçlü hikayeleri olan dizileri de takip etmeye başlamıştır. İşte bu dönemde Osman Yağmur Dereli'nin adı kaliteli yapımlarla özdeşleşir. Kurduğu Yağmur Ajans yalnızca dizi üreten bir şirket değildir. Aynı zamanda genç senaristlerin, yönetmenlerin ve oyuncuların yetiştiği bir okul gibidir. Onun çalışma anlayışında disiplin kadar güven de vardır. Sette çalışan herkes onun kapısını rahatlıkla çalabildiğini anlatır. Çünkü Osman Yağmur Dereli için televizyon yalnızca reyting yarışından ibaret değildir. Ona göre televizyon insana dokunabilen hikayeler anlatabildiği ölçüde değerlidir. Bu anlayışla hazırladığı yapımlar yıllar boyunca milyonlarca izleyicinin hafızasında yer alır. Kınalı Kar, Anadolu'nun sıcaklığını, geleneklerini ve insan ilişkilerini ekrana taşır. Marziye, bir kadının yaşam mücadelesini anlatırken toplumsal gerçeklikten de uzaklaşmaz. Bizim Mahalle, komşuluğun, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini hatırlatır. Kara Gümrük Yanıyor, İstanbul'un eski semt kültürünü ve mahalle dayanışmasını ekranlara taşır. Osman Gazi Yağmur Dereli'nin yapımlarında dikkat çeken ortak özellik insan hikayeleridir. Çünkü o, seyircinin kendinden bir parça bulacağı karakterler oluşturmayı önemser. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve albümün dikkat çeken romantik şarkılarından birini dinliyoruz. Başımın Tatlı Belası.

Sevgili dinleyenler, şimdi Osman Gazi Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören dizilerden birinin müziğini dinliyoruz. Kınalı Kar dizisi müziği sizlerle.

Osman Gazi Yağmur Dereli'nin en çok takdir edilen yönlerinden biri de genç yeteneklere fırsat vermesiydi. Bugün Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan pek çok oyuncu kariyerinin ilk önemli adımlarını onun yapımlarında attı. Bu isimlerden biri de çocuk yaşta keşfedilen Çağla Şimşek'tir. Bir gün annesiyle birlikte doktora giderken tesadüfen Osman Yağmur Dereli ile karşılaşırlar. Küçük Çağla'nın doğal tavırlarından etkilenen Yağmur Dereli annesine kartını uzatır, bir gün sete gelin der. Bu davet küçük bir çocuğun hayatını değiştirir. Kısa süre sonra Elveda Derken dizisinde rol alan Çağla Şimşek oyunculuk kariyerine ilk adımını atar. Yıllar sonra verdiği röportajında bu karşılaşmayı hayatının dönüm noktası olarak anlatacaktır. Osman Yağmur Dereli'nin sektörde saygı görmesinin nedenlerinden biri de budur. Yalnızca başarılı projeler üretmesi değil, yeni isimlere güvenmesi, onların önünü açması ve Türk televizyonuna yeni yüzler kazandırması. 2007 yılında sanat yaşamının yanı sıra siyasette de aktif görev üstlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak görev yapmaya başlar. Sanatın içinden gelen bir isim olarak kültür ve sanat alanlarındaki çalışmaları desteklemeye devam eder. Ancak aynı yıllarda sağlık sorunları da giderek ağırlaşmaktadır. Uzun süren tedavi süreci ve büyük bir mücadele. 2 Ağustos 2008 günü Türk televizyonculuğu önemli bir ismini kaybeder. Osman Gazi Yağmur Dereli 55 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Cenazesi sanat ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla son yolculuğuna uğurlanır. Ayşiyan mezarlığında toprağa verilen Osman Gazi Yağmur Dereli ardında yalnızca televizyon dizileri bırakmaz. Yüzlerce bölüm, onlarca yapım, binlerce saatlik yayın ve milyonlarca insanın hafızasında yer eden unutulmaz karakterler onun gerçek mirasıdır. Bugün hala tekrar bölümleriyle izlenen diziler yalnızca bir dönemin televizyon anlayışını değil, Osman Yağmur Dereli'nin kaliteli yapımcılık anlayışını da yaşatmayı sürdürüyor. O sanatçıydı, oyuncuydu, şarkıcıydı, yapımcıydı, siyasetçiydi ama hepsinden önce insan ilişkilerine değer veren, dostlukları önemseyen ve üretmekten hiç vazgeçmeyen bir kültür insanıydı. Ardında bıraktığı eserler Türk televizyon tarihinin önemli kilometre taşları arasında yaşamaya devam edecek. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün yapımcı, oyuncu, müzisyen ve siyasetçi kimliğiyle Türk televizyon tarihine önemli katkılar sunan Osman Gazi Yağmur Dereli'yi andık. Onun yaşam öyküsünü, sanat anlayışını ve ekranlara kazandırdığı unutulmaz yapımları birlikte hatırladık. Programımızı sanatçının romantik repertuarında öne çıkan eserlerden Sev Beni şarkısıyla noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamızın başka bir değerli isminin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlar Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusuyla Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 20 derece. Bilecik 13-16, Bursa 15-20, Çanakkale 17-21, Edirne 15-21, İstanbul 16-21, Kırklareli 13-18, Kocaeli ve Sakarya 16-19, Tekirdağ 14-21, Yalova 18-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 19 derece. Aydın 15-28, Denizli 14-23, Kütahya 11-18, İzmir 16-26, Manisa 15-23, Muğla 12-24, Uşak 11-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 21-30, Burdur 11-23, Hatay 17-27, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 15-28, Mersin 21-30, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 12, en yüksek 19 derece. Ankara 12-19, Çankırı 13-23, Eskişehir 12-18, Karaman 11-20, Kayseri 10-20, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 12-23, Konya 12-20, Nevşehir 10-18, Niğde 11-18, Sivas 9-19, Yozgat 10-12 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 16, en yüksek 23 derece. Bolu 12-17, Düzce 16-20, Karabük 15-20, Kastamonu 13-19, Zonguldak 17-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 22 derece. Artvin 16-19, Bayburt 10-21, Çorum 11-20, Giresun 16-24, Gümüşhane 11-22, Ordu 15-23, Rize 17-24, Samsun 16-23, Sinop 16-25, Tokat 13-23, Trabzon 17-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı en düşük 8, en yüksek 20 derece. Ardahan 8-16, Bingöl 11-25, Bitlis 9-18, Elazığ 12-25, Erzincan 11-22, Erzurum 7-19, Hakkari 15-21, Iğdır 13-23, Kars 7-18, Malatya ve Muş 11-23, Tunceli 12-25, Şırnak 19-24, Van 9-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 15, en yüksek 28 derece. Batman 14-28, Diyarbakır 13-28, Gaziantep 13-27, Kilis 15-28, Mardin 17-25, Şanlıurfa 17-29, Siirt 19-26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, İlk saatlerde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre,

Denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş Başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Avrupa Birliği, Gazze şeridinde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu'nun görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve Avrupa Birliği Filistin Toprakları Polis Misyonu aracılığıyla Gazze Barış Planı'na katkıda bulunmaya hazır olunduğunun belirtildiği hatırlatıldı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 29 Eylül Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ise İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47 ila 64. kilometrelerinde bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale, Çorum

0: il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 30 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusuyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 1 Ekim Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla, Konya, Sivas, Düzce ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir özlemle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu. Kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinden Aktaş diye belediğim türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Selahattin Sarıkaya'dan repertuara kazandırmış. Sevgili dinleyenlerimiz, türkünün hikayesine geçmeden önce Güneydoğu Anadolu bölgesinin müzik kültürüyle ilgili bilgiler verelim sizlere. Güneydoğu Anadolu müzikleri bölgenin yöresel özelliklerini yansıtırlar. Güneydoğu denilince önce Urfa aklımıza gelir. Urfa'nın halk müziği, ezgilerindeki müzikalite, söz zenginliği, eser sayısı, kaliteli ve sistemli icrasıyla Türk halk müziği içinde seçkin bir konuma sahip olmuş ve bu özelliklerinden dolayı Urfa'ya açık konservatuar gibi çok güzel bir benzetme yapılmıştır. Düğünlerde, kına gecelerinde, asbap gecelerinde, dergah ve tekkelerde, mevlitte, dağ yatılarında ve nihayet sıra gecelerinde bu açık konservatuarın usta hocaları, okuyucuları, meraklılarına ders niteliğinde meşkler yapmışlardır. Urfalıların hayatlarının her evresinde musiki olduğu için halkın büyük çoğunluğu da müzikle yakından ilgilenmiştir. Öyle ki Urfa'da hoyratlara bile meslek erbapları kendi üslup ve isimlerini iliştirmiştir. Örneğin bahçacı, kalaycı, daşçı, keçeci hoyratı gibi. Dolayısıyla 7'den 70'e hemen herkes az ya da çok müziğe ilgi duyar. Urfa halk musikisi Kerkük ve Harput yörelerindeki türkü ve uzun havalarla gerek ezgi olarak gerekse de tanımlamalarla benzerlik arz eder. Urfa'nın etkileşim içinde olduğu bu yörelerle ortak çok sayıda varyant türkü ve uzun havası mevcuttur. Urfa halk musikisinin etkileşim içinde olduğu önemli bir merkez de klasik Türk musikisidir. Öyle ki şarkı ile türkünün harman olduğu, buluştuğu yerlerden biri de Urfa'dır. Folklor bölgesi içerisinde bulunan Diyarbakır, söz zenginliği, ezgi yapısı, makam geleneği, icra ortamları ve eşlik çalgıları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bir dönem her evde bir udun bulunduğu bilinmektedir. Saray musikisi olarak bilinen Diyarbakır musikisi, velime geceleri olarak adlandırılan, müzisyenlerin, şairlerin, ediplerin ve şehrin ileri gelenlerinin katıldığı bu gecelerde icra edilen eserler, Diyarbakırlı şairlerin yazdığı gazeller, mayalar, hoyratlar, şarkı ve türküler, Ahu Baba, Hacı Eftal Efendi, Ahmet Verdi Çelebi, Şahla Mustafa Çelebi, Üstad Seyit Nuh, Ahmet Yüksek Ses, Celal Güzel Ses'in sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Renkli ve zengin bir kültüre sahip Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğlenceler de yöresel tarzda yapılmaktadır. Çok farklı toplulukları bir araya getiren Güneydoğu eğlenceleri özellikle turistler tarafından büyük ilgi görüp turizm alanında da sıkça yapılmaktadır.
Sıra geceleri bu eğlencelerin en bilindik olanıdır. Gece kulübü, bar ve disko sayısının çok az olduğu bölgede müzik kültürü türküler üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Hemen her şehirde türkü barlarını rahatlıkla görebilirsiniz. Sıra gecesi Şanlıurfa kültürünün bir parçasıdır. Bu geceler en az 400-500 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Sohbet ve muhabbet ederken bir yandan edebiyat, musiki, birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, usta çırak geleneği, küçüğe sevgi, büyüğe hürmet gibi özellikleri aşılamak üzerine kurulmuştur. Türk halk müziğinde ritimsiz, sözlü müziğe uzun hava denir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Kerkük'te uzun havalara hoyrat denir. Bölgede halay türü oyun ve müzikleri icra edilip oynanılır. Barak ağzı, hoyrat, maya ve peşrev icra geleneği hüküm sürmektedir. Yörede kullanılan çalgılar davul, zurna, kaval, bağlama, def ve çift kamıştır. Güneydoğu Anadolu'da genellikle oynanan oyunlar şunlardır. Ağır halay, düz halay, ağır malatya, berde, deriko, galüç, üç ayak, ağır hava, dik hava, Hasan Dağlı, lorke, pekmezo, dokuzlu, dokuz okkalı, tırpano, kudaro halayı, ağır govcuk, tırge, simsin, sevdadır. Adıyaman'da halk oyunları bölgede oynanan dizi biçimindeki oyunlardandır ve genellikle ağır olarak sürdürülen halaylardır. Kadınlar da bu oyunlardan bir kısmını kendi aralarında oynarlar. Oyunlara eşlik eden müzik aletleri davul, zurna, kaval, bağlama, def, ıklı, darbuka, cümbüş, leğen ve curadır. Diyarbakır'da oynanan halk oyunları kına geceleri, düğün, bayram ve özel zamanlarda oynanır. Bazen sohbet ve eğlenme amaçlı gidilen yerlerde halk oyunları da oynanır. Bazen de yöreye özgü eyvanlı evlerde eğlence amaçlı bir araya gelinir ve bu muhabbetlerin açılışı halk oyunlarıyla yapılır ve ardından müzikle devam eder. Hatta bu güzel sohbetler için özel davul zurna bile temin edilir. Yörede oyunlar genelde ağırdan başlayıp hızlanarak devam eder. Kırsal kesimlerde ise çeşitli biçimlerde diziler oluşturulur ve sözlü sözsüz ezgiler eşliğinde oynanır. Oyunlar serçe parmaklar, kollar ve avuç işlerinin birleşmesiyle oynanır. Bazı oyunlarda kollar serbest bir halde seyir gösterir. Yörede bazı oyunlar araçlar eşliğinde oynanır. Bu araçlar genelde teşi, bakraç, tüfek, sopa, tırpan ve kepenektir. Seyirlik oyunları geçmişte gerçekleşen olaylar, doğadan etkileşim, dini inançlar ve hikayelerden derlenip belli bir formda ve uygun müzikle sahneleme olayıdır. Bu oyunlar yörede hala eski canlılığını koruyarak oynanmaktadır. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yörenin musiki ve oyun kültürüyle ilgili bu bilgileri paylaştıktan sonra şimdi türkümüzün hikayesine geçelim. İnsanoğlu oldum olası soyunu sürdürmek ister. Doğanın gereği bu. Geldin diyorsun, yerine evlat bırakacaksın. Benim halkım çağlar boyunca oğula daha bir önem vermiştir. Hele beylerin oğlunun olması halkı sevindirmiş, olmaması ise her zaman üzmüştür. Zamanı ve yeri unutulmuş. Yüzyıllar önce Anadolu'muzun bir yöresinde bir Türk boyu gün görmüş. Bu boy barış ve huzur içinde yaşayan bir boymuş. Gün gelmiş, genç ve yakışıklı bey gönlünce bir kızla evlenmiş. Halk kendi düğünü yapılıyormuş gibi sevinmiş. Yönelmiş düğünde. Dünya dönmüş, yıllar geçmiş. Beyin çocuğu olmamış. Bu olay tüm boya tasa olmuş. İlkin beyin anası ve öteki yakınları başlamışlar dillenmeye. Ağabeyimiz, civan beyimiz, sen iyisin, hoşsun ya. Bak, çocuğun olmuyor. Yarın Allah gecinden versin.
sen konduğun dünya adlı handan göçersen, soyumuza kim beylik edecek? Bey, söylediklerine kendisi de inanmasa bile, konuyu açanlara, Allah büyüktür, bana da bir oğul verir der. Ama hikmetinden sual olunmaz. Allah oğul vermemiş beye. Zamanla serzenişler yakınmaya dönüşmüş. Ulu beyimiz, görüyorsun işte, yıllar gelip geçiyor. Hala bir evlada kavuşamadın. Karın iyi hoş ama çocuğu olmuyor. Senin halkımıza veliaht bırakacak bir kızla evlenmene o da bir şey diyemez. Bey karısını seviyormuş. Ama ne yapsın, töre bu. Türkülere bile girmiş. Susuz derelerde kavak biter mi? Oğlansız evlerde duman tüter mi? Sonunda töre sürdürmüş hükmünü ve beyin yeniden evlenmesi kararlaştırılmış. Karısı olup bitenleri içi kan ağlasa da olgunlukla karşılamış. Ne hakkım var soyumuzu velihatsız bırakmaya? Ben beyimize layık, beyimize oğul verecek kızı kendim bulacağım demiş ve dediğinde yapmış. Beyin kendisine yakışacak kızla evlenmesinde elinden geleni yapmış. İçindekileri vurmamış dışa. Ve zaman olmuş ki beyle yeni gelinin düğünleri kurulmuş. Eski gelin ev sahipliği görevini yüklenmiş. Konukları yordamınca ağırlamış. Beyle yeni gelinin gerdeğe girdikleri gece eski gelin de vurmuş kendini dağlara. Ormanların yavrusuymuşçasına o da senin, bu tepe benim dolaşmış durmuş. Yaban yaratıklarıyla dostluklar kurmuş. Yüreği eski yürekmiş ya, kafası aynı kafa değilmiş. Aklı yele sele karışmış. Bir dereden geçiyormuş ki uzunca bir aktaş bulmuş. Almış aktaşı, tülbendiyle belemiş, kundaklamış. Bir yandan aktaşa sarılır, bir yandan da adını bildiği tüm ermişler aracılığıyla bu taşa can vermesi için Allah'a yakarırmış. Yaradan bu. Ne istese olmaz ki. Sevgisinden usunu uçurup dağlara çıkan bu iyi niyetli saf gelinin dileğini yerine getirmiş. Aktaş'a can vermiş. Bu öykü göğermiş, bostan olmuş. Duygulu bir türkü olarak halkın diline destan olmuş. Türkünün ilk dörtlüğünde kadının aktaş canlansın diye yakarışı, son iki dörtlükte de taş canlandıktan sonraki sevinç ve duyguları dile getirilmektedir. Aktaş diye belediğim, tülbendime doladığım, haktan dilek dilediğim, Mevlam şu taşa bir can ver. Yoldan geçen yolcu kardeş, ben kimselere olamam sırdaş. Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam bu taşa can ver. Bebeksiz oldum divane, ben ağlarım yane yane. Konya'da Ulu Mevlana, Mevlam şu taşa can versin. Tarlalarda olur yaba, savrulur kaba kaba. Ödemiş'te Birgi Dede, Mevlam bu taşa can versin. Bebek uyandı bakıyor, sevinci içim yakıyor. Gözlerimden yaş akıyor, emzireyim nenli. Yüksekte şahin yuvası, alçakta avşar ovası. Gelsin yavrumun babası, emzireyim ninni. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi öyküsünü anlattığımız bu türküye kulak verelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.